0: Adın bahar mıydı sen? Vazgeçilmez bir tutkuydun. Gönül bahçemin ufkuydun. Gittin de kimlere uydun? Adın sevda mıydı sen? Yokluğun ateşten gömlek. Dayanamaz buna yürek. Unuttun istemeyerek. Adın hasret miydi senin? Her nefeste seni aldım. Her gece uykusuz kaldın. Sanki çölde susuz kaldın. Adın Leyla mıydı senin? Unuturmuşum adını. Anlatırmışım tadını. Hayat kırsın inadını. Sen de buna gülmelisin. İşte buna üzülmelisin.
1: Damar denince damarın tek adresi
2: Mersin FM.
1: Hep damar. Full damar.

Kurçele oldum fayda etmedi. Ölürcesine sevdim çilem bitmedi. Ne yazık aşkla da şans yaver gitmedi. Ben her şeyi

için yaratılmışım. En sevdiğim sen bile ağlatmadın mı? Koskoca şu dünyada sana muhtaçtım.

0: Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum
1: umurumda değil.

Hayal ettim seninle varlığını hissettirmektir. Yapacağım sadece saçların deniz, gözlerin alev, yanacağım.

Yıllar geçti, unutmadım. Unutmadım aklımda. Yaşananlar bir tarafa,

seni nasıl sevmişim. Meğer neler vermişim. Şu yollara düşmüşüm. Gel de kurtar beni. Gel de gül.

Yıllar var ki yüreğimde, gittiğin gün kanıyor. O gözlerin hasreti, ta şuramda yanıyor.

0: Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini, hazırım, yak beni, yak beni.
1: Üzüm karası gözü

Ana, bu akşam aklıma sen geldin. Dersi bıraktım, çalışamadım. Gece saat 1'e geldi. Uyku gözüme girmedi. Sen eskiden bu saatlerde benim beşiğimi sallardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın, süt verirdin, nane kaynatırdın. Ana, canım ana, hayalin önümde bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğen başında oturmuş hamur yoğurursun. Yarın ekmek yapacaksın, gözlerin tezek dumanından yaşaracak.

Ölümdür bu. Nasıl olsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben seni hiç unutamadım. Hiç unutamayacağım. Ben okuyam ana. Okuyacağım. Göreceksin bak mühendis olacağım. Harput'a geleceğim. Ezan sesinde. Elin öpeceğim. Canım ana. Kurban ana. Hayran ana.

0: FM.
1: Serpme ve açık büfe kahvaltı ve sulu yemek çeşitleriyle Tırmıl Sanayi sitesinde hizmetinizde olan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

sabahlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevleriniz hayır olsun. Hayırlı işleriniz, bol kazançlarınız olsun. Efendim günaydınlarınız olsun. Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı Tolga Dünyası'ndan hayırlı sabahlar olsun. Daha doğrusu şöyle ya, bir dakika, şöyle düzeltmek lazım. Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu. 104.6 Mersin'e frekanslarından sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı Tolga Dünyası'ndan günaydınlar olsun. Evet evet. Eşi benzeri alternatif bir rakip olmayan, nevi şahsından münhasır bir radyo programcısı Tolga'nın dünyasından sesimizi duyan herkese günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Erken kalkanlara, yol alanlara, erkenden yollara koyulanlara, güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası ile başlayanlara günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun, sabah şevleriniz hayır olsun. Canlarım benim. Uyananlar uyuyanları uyandırsın. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen, en çok dinlenen radyo programı. Artık sabah saatlerinin efsanesi, fenomeni, vazgeçilmezi, tiryakilik yaratan radyo programı. Tolga Dünyası 104.6 Mersin FM'de.

0: Canlarım benim, her şey yolunda mı? Uyananlar güne başlayanlar, güne merzeni Tolga dünyasıyla başlayanlar. Artık bunu bir alışkanlık haline getirenler, Tolga dünyasını dinlemeye doyamayanlar.
1: Seni dinlemeye doyamıyorum ya.
0: Aynı zamanda Tolga dünyasına tiryaki olanlar.
1: Canım.
0: Canlarım benim.
2: Nedense bir.
0: Herkes uyandı mı? Herkes radyo başında yerini aldı mı? Bu biraz imkansız, ütopik bir düşünce olsa gerek. Herkesin şu saatte uyanması mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz ki insanlar, hani normal şartlar altında insanlara kategorize etmek her ne kadar doğru olmasa da, hani kendi aramızda insanoğlu olarak 3'e 5'e bölünüyoruz ya. Tabii canım. Her şeyin başında önce bir cinsiyet farklılığımız var. Öncelikle insanlar kadın erkek diye ikiye bölünüyor. Bunların içerisinde tabii işte eğitimli eğitimsiz diye, varlıklı varlıksız diye, mesela çalışan çalıştıran diye, değil mi? Yani birçok şekilde bunları çoğaltabiliriz. Tabii arabası olan olmayan, evi olan olmayan. Hatta bence kategoriye şunu ekleyebiliriz. Tolga dünyasını dinleyen, dinlemeyen diye de ayırabiliriz insanlara. Tabii bunların içerisinde mesela sabah erken kalkan ama sabah kalkamayan, gece erken uyuyan ama gece uyuyamayan, buna benzer çoğaltabiliriz. Bence insanları, ya ben size bir şey söyleyeyim, bence insanları zaten kategorize edeceksek böyle kategorize edelim yani. Tabii canım, yani diniyle, diliyle, ırkıyla, mezhebiyle, inancıyla değil de işte sabah erken kalkan, kalkmayan diye mesela. Tabii canım, mesela akşam erken yatan, yatmayan gibi mesela. Mesela şöyle bir ayrım da yapılabilir. Tolga dünyasını dinleyen, dinlemeyen falan. Ya bunun için çok fazla şey yapmanıza gerek yok. Bence insanlar bunu şey yapabiliyor. Yani Tolga dünyasıyla güne başlayan insanlar zaten daha mutlu oluyor, daha enerjik oluyor. Onu anlayabilirsiniz. Mesela böyle birini gördünüz, enerjik, hiperaktif, böyle afyonu patlamış, tamam mı? Hani böyle güler yüzlü böyle, tamam mı? Deyin ki bu işte erken kalkmış, yol almış, güne Tolga dünyasıyla başlamış. Ama diğer tarafta mesela görmüşsünüz adam böyle, adam veya kadın fark etmez, böyle uykusunu alamamış, böyle kaşları çatık, dişleri sıkık. Hani böyle bir mutsuz, anlatabildim, bir bedbaht. Böyle bir can sıkkınlığı, böyle bir problem falan var böyle. Belli, negatif enerji veriyor. Ona şey diyebilirsiniz, işte bu Tolga dünyasıyla güne başlamamış diye. Tabii ya. Canlarım benim. Yağmur Yemekçiliğin katkılarıyla hazırlanan Tolga dünyasındasınız. Evet, diğer klasik radyo programcıları gibi şey yapmak güzel olur bence. Yani öncelikle sponsorumuz Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Öncelikle buradan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Tabii ki yani diyerek bağlamamız lazım.
3: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Evet evet, programımızı Yağmur Catering Yemekçilik sunuyor.
3: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet evet, sulu yemek ve kahvaltı ürünlerinde ilk tercihiniz Yağmur Catering Yemekçilik.
3: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet evet, kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
3: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Evet evet, Yağmur Catering Yemekçilik, yılların tecrübesi, Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl Sanayi Sitesi Postane yanında hizmetinizde. Hayırlı işler, bal kazançlar.

0: direk mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga takip ediyorsunuz. Molamızı veriyoruz. Çayımızı kahvemizi alıp geliyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Tatil bitiyor.
0: Burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
0: Ve efendim işte duyduğunuz gibi Tolga Dünyası devam ediyor. Uzun bir aradan sonra, upuzun bir aradan sonra her ne kadar duyurmuş olsak bile hani duyuruyorduk az kaldı geliyoruz falan filan gibisinden yani tam olarak şunu paylaşıyorduk sizlerle. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Hey hey.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
0: Duydunuz mu? Ne diyor? Tolga Dünyası diyor. 21 Eylül'den itibaren diyor. Her sabah diyor Mersin FM'de diyor. Demek ki neymiş efendim? Aha da bugün 21 Eylül'se, aha da burası Mersin FM'se, aha da Tolga Dünyası programdaysa, aha da Tolga mikrofondaysa o zaman uzun bir aradan sonra. Ama ben veda ederken söylemiştim. Hani okullar kapandığında Tolga Dünya sezon finali yapıyor. Okullar açıldığında yeniden görüşürüz diye. Biraz rötarlı oldu ama biliyorsunuz geride bıraktığımız bir hafta içerisinde best of'ları dinlediniz. Ama an itibariyle Eylül'ün 21.sinin sabahından 21 Eylül'ü pazartesi sabahından ya Allah bismillah günü

Günaydınlar olsun, gününüz aydın olsun, sabah şevleriniz hayır olsun, hayırlı sabahlarınız olsun. Günaydın, günaydın, günaydın. Eylül'ün 21'i canlı canlı Tolga Dünyası.

Yedik ya. Haziranıyla, Temmuzuyla, Ağustosuyla, hatta Eylül'ün bayağı bir kısmını da yemiş olduk. 14 Eylül'de okullar başladı. 14 Eylül'de daha dün annemizin kollarında yaşarken çiçekli

koskoca bir yazı geride bıraktık. Ne günlerdi onlar be. Yani daha dün gibi böyle sanki yeni şeye başlamıştım. En son veda etme haftasındaydım. Haziran'ın ortalarında falan. Ama işte yaz geldi geçti. Koskoca bir mevsim.

Evet. Yani geçen hafta bugün. Geçen hafta bugün okullar startını verdi. Öncesinde uyum haftası falan filan. Normal şartlar altında benim de geçtiğimiz hafta başlamam gerekiyordu. Yani bunun birkaç nedeni var. Bunlardan bir tanesi bir takım elde olmayan teknik nedenlerden ötürü. Bir diğeri işlerin yoğunluğu. Bir de ya hepsi palavra bunların. Gerçeğini söyleyeyim mi? Tamamen başına buyruk olmam. Hesap verilebilir bir şahıs değilim ya. Biraz şey mi acaba ya, böyle kafama göre istediğim gibi. Ben canım ne zaman Tolga, ne zaman canım ne zaman nerede Tolga program var mı, kafama göre Tolga ne zaman başlayacağım programa, canım isterse başlarım. Yok onlara kaldı. Tabii ki de dinleyicilerim de bunu çok iyi biliyor. En kısa zamanda elimde gelen imkanlara da zorlayarak anda şu anda 21 Eylül itibariyle Tolga Dünyası canlı yayınıyla radyonuz Mersin FM'de. Tabii şimdi konuşacağız. Yazın neler yaptık? Sosyal medya var artık. Birbirimizi takip ediyoruz. Siz beni görüyorsunuz, ben sizi görüyorum. Yakından takip edenler var. Yaz döneminde görüştüklerim var. Yaz ayı içerisinde görüştüklerim var. Ya takip edenler biliyorlar, ben buralardaydım, Mersin'deydim biliyorsunuz. Yani şöyle, normal şartlar altında program biliyorsunuz Ankara'dan yapıyorum, Ankara'dan Mersin'e gönderiyorum. Yaz boyunca Mersin'deydim biliyorsunuz, Çeşmeli, Liparis Sans'te. Geri de Ankara'ya döndüm aslında, geçtiğimiz hafta Ankara'ydım fakat hafta sonu yine geldim, buradayım. Yani şu an Mersin merkezden dinliyorsunuz ama bu yeniden Ankara'ya dönmeyeceğim anlamına gelmiyor. Yani şu an Mersin'deyim. Merak eden varsa bu programı sizlere Mersin merkez stüdyolarından yapıyorum. Ama tabii ki de Ankara'ya döneceğim tekrardan yarın öbür gün. Ha, Ankara'ya böyle bir emanet varsa kargo margo falan, turşu murşu, salça malça falan gönderecekseniz gereken yapılır yani. Canları. Şimdi yazı konuşacağız. Yazın kim neredeydi, ne yapıyordu konuşacağız ama ben Çeşmeli'deydim. Çeşmeli deyince aklımıza ne geliyor? Çeşmeli kasabı geliyor. Çeşmeli kasabı deyince ne geliyor? Veli geliyor, Veli Sandal geliyor. Sadece Veli Sandal değil ya, aynı zamanda Adem Sandal geliyor. Adem Veli Sandal kardeşler. Çeşmeli'de yaz boyunca. Yani yaz boyunca siz programı dinleyemediniz. Hani Tolga nerede, ne yapıyor acaba diye merak edenleriniz vardı ama ben Adem ve Veli kardeşlerle sık sık görüştüm. Yani sadece ticaret olarak düşünmeyin. Hani onların kasabı var. Hani ben gidiyorum oradan alışveriş yapıyorum, mangal yapıyorum falan diye düşünmeyin. Aynı zamanda dostlarımız ya. Canımız sıkılınca sohbete gidiyorduk. Çay içiyorduk beraber. Muhabbet ediyorduk. Tabii canım, öyle değerli dostlarım ki. Yani neye ihtiyacınız varsa. Alo Veli, araba lazım emrinde abi. Alo Veli, ev lazım emrinde abi. Alo Veli, para lazım. İbanını gönder abi. Alo Veli. Oğlum şey lazım, hallederim abi, onu da çözerim abi. Sevgili Veli ve Adem Sandal kardeşlere, Çeşmeli kasabına ve Adem Veli Sandal kardeşlerinin nezdinde Çeşmeli halkına, Çeşmeli yaşayanlarına selam olsun, hayırlı sabahlar olsun, bol kazançlar olsun, iyi günler olsun, iyi ki varsınız. Veli Sandal, Adem Sandal, iyi ki varsınız, iyi ki tanımışım sizi. İyi.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
0: Evet evet, hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz diye. Tolga Dünyası 21 Eylül'de diye. Ahan da işte geldi 21 Eylül. Ahan da Tolga Dünyası canlı huzurlarınızda. Canlarım benim. Konuşacağız. Yazın neler yapıldı, kimler nereye gitti, neler yaşandı. Yazı beraber böyle bir masaya yatıracağız. Daha Mersin'de yaz devam ediyor ya. Dediğim gibi ben geçen hafta bir Ankara'ya gittim aslında. Hani 3-5 gün oradaydım, sonra tekrar geri geldim. Ama geri gideceğim. Abi Ankara'ya kış geldi ya. Yani ben gittiğimde yağmur falan, hatta sarı uyarı falan veriyorlardı ya. Ya bildiğiniz hırka falan giydik yani, düşünebiliyor musunuz? Yani bir bakın şu anda Mersin'in şu sıcak, nemli havasına, terleten havasına bakın, şu andan bahsediyorum. Güneşin doğduğu yerlerde, ki birçok yerde doğdu. Güneş ışınının direkt uğradığı yerlerde bir ter var, bir sıkıntı, bir problem var. Farkındasınız değil mi? Ama Ankara'da öyle değil abi. Ankara'da üşümeye falan başladı insanlar ya. Gece battaniye falan işi başladı yani. Ha tamam, önümüzdeki süreçte tekrar bir ısınacaktır ama... Mersin'imiz işte ya. Canım memleketim ya. Bir başkadır benim memleketim. Bu kadar sıcak olmayaydı, insanlar burada nasıl tatil yapacaktı? Nasıl denize girecekti? Nasıl kızgın kumlardan serin sular alacaktı? Nasıl havuzlara girecekti? Havuz başında güneşlenecekti, limonata yudumlayacaktı. Yani Mersin bu kadar güzel olmayaydı, bu kadar sıcak olmayaydı. Tolga nasıl yazı, koskoca yaz mevsimini nasıl Çeşmeli'deki tatil sitelerinde geçirecekti? Üç çocuğuyla beraber nasıl eğlenecekti ya? Soruyorum size ya. Ha? Hayır, bir değil, iki değil, üç baba. Yani şimdi nerede eğleyeceğim bunları? Hani çocuk parkına falan götürüyorsun belli bir süre, tamam. Luna Park'a götürüyorsun, tamam. Hani tema parka falan götürüyorsun, hepsi okey de abi 3 ay diyorum ya. Bak çocuk 1 değil 2 değil 3. Yaz mevsimi 1 değil 2 değil 3 yani. 3 çocuk 3 ay boyunca, anlayacağınız üzere buralardaydık. Bilenler biliyor. Ama güzel ki Allah aşkına, ben her zaman şunu söylerim. Yani güzelliği şunu bundan ziyade sağlık abi, Allah aşkına elhamdülillah tek parçayız. Büyük ağır bir sağlık sorunumuz yok. Rabbimin hikmetiyle, Rabbimin hidayetiyle, Rabbimin merhametiyle. Allah'a şükürler olsun ki sağlığımızda, saatimizde bir problem yok. Yani kazasız belasız yazı atlattık. Yani darısı ömrümüzün geri kalan kısmına inşallah kaza bela. Tolga ne kazası ne belası olan falan diye soranlar varsa abi, üç çocukla yani hakikaten güne başlamak bile mucize. Üçü de erkek bu arada, bilenler biliyorlar. Şimdi yazın dediğimiz gibi çok şeyler yaşandı. Programa girmeden öncesinde Cumali Usta'yla bir görüştük. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye. Tabii Cumali Usta'yla bir istişare yaptık yani. Cumali Usta'yı biliyorsunuz değil mi? 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz Usta'dan bahsediyorum ya. Tabii ki de. Cumali Usta. Cumali Usta'dan bahsediyorum. Bir istişare yaptık, devam dedi, kaldığımız yerden dedi, tüm hızıyla dedi. Peki abi dedim, nedir dedim bu kampanyalar falan dedim, nasıl oluyor dedim, yani devam mı dedim. Yine 3 çeşit yemeğe falan.
3: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Az önce teyit ettim abi dedim, 3 çeşit yemek dedim, 200 lira dedim, devam mı dedim.
3: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Devam Tolgacım dedi, halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla 3 çeşit yemek sadece 200 liraya devam dedi. Vay be. Tabii canım ya. Yani her zaman da para kazanmayalım, biraz da insan kazanalım dedi.
3: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Ekonomi almış başını gitmiş. Mazotun fiyatı 100 lirayı geçmiş. Cuara sağlığa zararlıdır ama bir paket cuara 120-150 lira olmuş. Ama Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla birlikte 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Üstelik yanında limon biber ekmeğiyle birlikte sadece 200 lira. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, detaylı bilgiyi alın. Sipariş de verin, bir bağlantı da yapın ha. Yağmur Yemekçiliğe, Cumali Usta'ya ve ekibine kolay gelsin, hayırlı işler, bol kazançlar olsun inşallah.

Ya kusura bakmayın. O anda bir boşluk oldu, farkındayım. Klima ile uğraşıyordum. Yani Mersin'de hala klima çalıştırılıyor. Çok enteresandır. Hakikaten klima ile uğraşıyordum. Şey yaptım ya, bu pervane direkt gelme. Ha şimdi oldu. Hani ne diyor, kanat mı diyorlar buna, bir şey diyorlar, hallettim ya. Ya benim elimin deyip de halledemedim, bir şey olur mu? Devam ediyoruz. Şimdi kimler radyo başında, kimler dinliyor, kimler güne Mersin FM'de Tolga Dünyası'yla

0: başlıyor diye şöyle bir bakıyorum. Gelen mesajlar var, dinleyen dostlarımız var, biz de dinliyoruz diyenler var. Bunlardan içerisinde esnaf kardeşlerimiz de var, arkadaşlarımız da var. Mesela böyle pazarlarda esnaflık yapan Nihat var, Nihat. Nihat abi var. Namı değer çorapçı Nihat. Ya biz öyle biliyoruz. Bilmiyorum başka bir şey var mı ama Nihat abi. Günaydın Tolga. Hayırlı sabahlar, hayırlı işlerin olsun deyip yazmış, göndermiş. Dinliyorum diyor yani ha. Yani kulağım sende diyor yani ha. Gözüm üstünde diyor yani ha. Evet Nihat abi. Nihat abi. Evet evet yani muhtemelen Mersin'de salı, cuma, cumartesi pazarları var değil mi? Salı pazarı Mezitli'de, cuma, cumartesi Polcu'da. İşte oraya tezgah açan bir sevdiğimiz dostumuz, abimiz çorapçı Nihat abi. Ve tüm esnaf arkadaşlarımıza günaydınlar, hayırlı sabahlar. Sabah şevleriniz hayır olsun. Gününüz aydın olsun pazarcı esnafı. Çorapçı Nihat ve esnaf arkadaşları. Günaydın, hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevleriniz hayır olsun. Bir diğer esnaf arkadaşımız Fatih. Fatih Öz. Fatih Öz radyo başında. Fatih Öz de pazarlarda su arıtma cihazı satıyor. Gel vatandaş gel, su arıtma cihazına gel. Aslında öyle yapmıyor da. Yani bir zamanlar pazarladığını biliyorum. Evlere gidiyordu. Şimdi canım abim bu makinayı takıyoruz evinize. Yemin ediyorum var ya, bu makinanın arıttığı suyla içilen sudan... Harbiden diyorum, bu sudan içenlerin ikiz çocuğu oluyor. Bak söyleyeyim size bak. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Bu sudan içiyorsun abi, gençleşiyorsun diyorum sana. Tabii canım ya. İçerisinde C vitamini, D vitamini, B vitamini, A vitamini, bütün vitaminlerin familyası var abi. Sen ne diyorsun ya diye böyle. Fatih Öz. İşe bir dönemler pazarlamayla başladı ama ne kadar şanslı ki. Pazarlamayla başlayıp bir işletme sahibi, şirket sahibi, bir holding sahibi olabildi ya. Orion su arıtma sistemleri. Orion su arıtma sistemleri, Ak su arıtmadan Fatih Öz. Bak Fatih'in şansı var. Akranız, aynı kuşağın çocukları, aynı kuşağın gençleri, aynı kuşağın iş insanlarıyız. Çok ortak özelliğimiz var. Şimdi çok şanslı. Hani mesleğe böyle basamaktan, birinci basamaktan başlayıp da zirveye çıkabiliyor. Şimdi ben de Fatih'in yıllar önce pazarlamacılıkla başladığı sektöre ben de radyocu olarak girdim. Aynı anda mesleklerimize başladık. Ama bakınız Fatih Öz Holding sahibi. Personelleri var böyle 50'ye yakın, tamam mı, böyle acayip bağlantıları var. Şehirler arası, uluslararası böyle ticaret yapıyor. Su arıtma cihazı işinde artık marka oldu. Kral yani. Ama radyocu Tolga'ya bakın. Mesleğe başladığı günde olduğu yerde. Çünkü neden? Hani Fatih Öz diyor ki, la bu ne ki oğlum, bu arıtma cihazını ben de yaparım lan. Ne var oğlum lan? Altı üstü yani iki vida değil mi, sıkıştırır yaparım diye. Ama ben, biz şey yapamıyoruz radyocular. Bizden gidelim şuraya bir radyo açalım. Öz Mersin FM yapalım mesela. Böyle bir şansı. Şuradan bir dükkan tutarız. Kirası 5000 lira veririz. Bir dükkan tutarız 5 liraya. Bir de masa atarız. Öyle bir durum olmuyor işte radyoda. Evet. Ulan ben de pazarlamacı mı olsaydım, ne yapsaydım? Gel vatandaş gel. En iyi su arıtma cihazları burada. Öz Orion su arıtma cihazlarıydı. Öz Orion. Nazar olsam bile değmem sana. Sevgili Fatih Öz. Kızı Bade ve oğlu Mustafa ile birlikte okul yollarında. Şimdi tabii eğitim öğretim yılı henüz yeni başlıyor. Şu an Fatih bırakıyor çocukları. Ama önümüzdeki süreçte bir servis mervis bir şey yapacaktır diye tahmin ediyorum. Bir sesli mesajını dinleyelim ama burada bir tesisat yok. Bak şöyle yapabiliriz. Şöyle dur.
1: Kolay gelsin. Hayırlı işlerin olsun. Servise devam ki.
0: Ya işte aynen öyle. Servis olunca zaten Allah razı olsun Mustafa'dan, Bade'den. Eğer ki Fatih onları okula bırakmayacak olsa mümkün değil dinlemesi. Yani bir geçen sezonda Haziran öncesinde bir kere mesaj almışımdır belki. Ama çocukları okula bırakınca mecburen dinliyor. Kim mecburen dinliyor diye şey yapalım.
1: Yok kardeşim yok.
0: He. Ne yok abi? Yok olan ne? Neye yok dedi, bu açma mı diyor? Arıtma cihazı açma mı diyor yani, onu mu diyor?

0: Var abi. Peki sevgili Fatih Öz ve çocukları Mustafa ve Bade'ye, Öz ailesine günaydınlar, hayırlı sabahlar. Aynı zamanda Aksu arıtma sistemlerinden dostlarımıza da günaydınlar, hayırlı sabahlar. Bol kazançlar olsun inşallah. Hayırlı sabahlar, bol kazançlar olsun. Dur, az önceki yok kardeşimin açılımı gelmiş, merak ettim neye yok dedi ama anlamadım.
1: Ha, tamam. Efe Çağ Üniversitesi'ne gidiyor. Bade de Bozlu'da Evliya Çelebi'ye gidiyor. Maalesef oraların servisi yok.
0: Ha, tamam anladım. Çocuklar büyüdü diyor yani. Çocuklar büyüyünce diyor bizde diyor mecburen diyor onlara diyor. Üniversiteye falan olunca diyor servis yok diyor, ben diyor götürüp getireceğim diyor. Vallahi Fatih'cim bu habere üzüldüğümü hiç söyleyemeyeceğim. Hiç bu habere üzüldüğümü söyleyemeyeceğim. Demek ki her sabah mecburen dinleyeceksin gibi. Aksu atma Fatih Öz. Hayırlı işler bol arkadaşlar. Wi-Fi'ci Mehmet de radyo başımızda. Wi-Fi'ci Mehmet. Wi-Fi'ci Mehmet yine her yaz olduğu gibi bu yaz da internet sponsorumuz oldu. Arat Wi-Fi'den Mehmet. Yani bir yaz boyunca Çeşmeli Mahallesi Lipari Sans listesinde yine internetsiz kovmadı bizi. Sonra dedi ki ya Tolga'cım dedi, ne olur dedi senin internetini biz yapalım dedi. Ben de tamam o zaman dedim. Teşekkür ediyoruz Wi-Fi'ci Mehmet ve ekibine. Teşekkür ediyoruz Arat Wi-Fi'ye, Gesnet'e ve tüm ekiplerine selam olsun. Ya her ne kadar Arat Wi-Fi'nin sunduğu Tolga dünyası olamasa da şey gibi düşünün. Böyle milli takımlarda falan şey oluyor ya. İşte göğüste bir marka yazılıyor, sırta bir marka yazılıyor, kola falan. Arat Wi-Fi'de bir yerlerde, şurada bir yerde yazıyor. Ana sponsorumuz Yağmur Catering Yemekçilik Cumali Usta. Yan sponsorumuz Arat Wi-Fi, Wi-Fi'ci Mehmet ve ekibi, hayırlı sabahlar olsun. Aman dur, adam internetimizi ayarlıyor. İnternetimizi falan kesmesin sonra. Aman diyeyim, sakata gelmeyelim ha. Aman ha. Ben aman, de çoktan kalan. Dur ya, bu şarkıyı başa alacağım. Huzur radyodaymış Huzur. Huzur Türkmen. Ya şimdi az önce dedim ya, yazın buradaydım işte Çeşmeli dedim. İşte dediğimiz gibi Cumali Usta, işte Çeşmeli Veli falan görüştük diye. Ya bizim Huzur var, tamam mı? Huzur bu arkadaşlardan daha da eski tanıdığım bir arkadaş. Huzur Türkmen ya. Şavak'tan Huzur Türkmen. Ulan arkadaş, yani ben bu adam kadar hayırsız bir arkadaş görmedim ya. Yemin ediyorum bak, koskoca bir yaz diyorum ya. Haziran diyorum, Temmuz diyorum, Ağustos diyorum. Eylül'ün de diyorum bak, yarısından fazlası diyorum, buralardayım diyorum. Ulan Huzur Türkmen bir arasın. Ulan Huzur Türkmen bir arasın desin, selamünaleyküm abim nasılsın, iyi misin desin. Lan Huzur Türkmen bir arasın, abicim nerelerdesin görüşemiyoruz desin. Huzur Türkmen abi konum at geliyorum desin. Ya Huzur arasın bir desin ki abicim konum attım gel misafirim ol. Nerede ya? Ulan bu çocuk var ya, eskiden daha da vefakardı. Daha önce manita mı yaptı, evlenecek mi, ne oluyor buna böyle, ben anlamadım ya. Şimdi Huzur manita yapsın da şey diyeyim Huzur'a. Ne oldu lan, manita yaptım burnun kalktı ha. Hayırdır oğlum? Yok bu ilişkiye. Hayırdır oğlum lan? Dur şey yapsın da Huzur, yarın bir gün bir ortam olsun da Huzur'a şey diyeyim. Hayırdır oğlum lan? Manita yaptım, bizi unuttun oğlum. Eskiden böyle değildin, ne olsun? Huzur Türkmen. Huzur Türkmen huzurunun ve mutluluğunun fotoğrafını paylaşmış bizlerle. Biz de genç çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Eski dostum, eski arkadaşım, çok sevdiğim Huzur Türkmen'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum.

0: sana.
1: O zaman şöyle yapalım, mola verelim, kahvemiz bitmiş, kahvemizi alıp gelelim. Instagram radyocu Tolga takipleşelim, mesajlaşalım. Instagram radyocu Tolga takiplerinizi gönderin. Şimdi bir mola verelim, mola dönüşü tekrar kaldığımız yerden devam edelim.
2: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Aşka yürek gerek Allah sana. Yani isterdim ki daha güzel bir performans sergileyim. İsterdim ki bunun provasını yapayım. İsterdim ki gerçekten size layık olduğu şekilde bura girizgah yapayım ama işte öyle doğaçlama da olabiliyor, çıkabiliyor ya vallahi. Ya öyle ya da böyle doğaçlama da olsa, öyle ya da böyle çok mükemmel bir performans olmasa da, öyle ya da böyle ben buradayım, mikrofon başındayım, programımı yapıyorum. Siz oradasınız, radyo başındasınız, programı takip ediyorsunuz. Daha ne olsun ya? Ortak payda da bir şekilde buluşuyoruz yani. Ben keyif alıyorum yani, maksimum olmasa da bir şekilde yani, en azından yeni yayın döneminin ilk günlerinde hani bir bebeğin emekleme heyecanı gibi de olsa bir keyif alıyorum. İnanıyorum bu yeni yayın döneminin ilk üçüncü gününde bu bebek emekliyor ama önümüzdeki günlerde yürüyecek, koşacak. Yani biz bunu yaptık, çok yaptık yani. Evet doğru, şu günlerde bir antrenman, böyle bir oryantasyon, böyle bir uyum sorunu tabii ki de oluyor ama geçecek bunların hepsi. Biz bunlara aşinayız yani, sıkıntı yok. Yani 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl değil yani. 30 yıla yakın süredir bunu yaşıyoruz. Sorun yok mu ya?
1: İntifat yani böyle.
0: Olur öyle şeyler, olur. Şey gibi düşünün. Yıllardır bir araba kullanıyorsunuz. Bir sabah farklı bir arabaya biniyorsunuz. Tabii ki de gaz, fren, debriyaj olayında bir sıkıntı oluyor. Düşünsenize, yıllardır manuel kullanıyorsunuz. Bir sabah otomatik araba kullandığınızda debriyajı arıyorsunuz. Ya da tam tersi. Yıllardır otomatik kullanıyorsunuz. Bir sabah basıyorsunuz gaza ama gitmiyor. Neden? Çünkü manuel. Yani debriyaja basmak, vitese yapmak gerekiyor. Öyle bir şey anlatabildim değil mi derdimi? Anlatabildiğimi ümit ederek. Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin frekanslarında Tolga Dünyası programımıza devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Kimler var, kimler dinliyor, kimler nereden dinliyor, kimlerle dinliyor soruyoruz dinleyiciye, mesajlar geliyor. Bu arada tabii ki programla ilgili, program canlı mıdır, banttan mıdır, nereden yapılıyor, bunların hepsini merak edenler var. Öncelikle programın canlı olduğunu sizlere beyan etmek isterim. Öncelikle programın canlı bir şekilde sizlere ulaştığını beyan etmek isterim. Öncelikle yeni yayın döneminin 3. gününün sabahında, yani normal şartlar altında yeni yayın dönemi 14 Eylül'de okulların açılmasına başladı ama 14 Eylül haftasında Best of programlar dinlediniz. Biz canlı yayınlarımıza 2 gün öncesinde 21 Eylül Pazartesi günü başladık. Merkez stüdyolarındaydık. 21 Eylül Pazartesi, 22 Eylül Sarı. Dolayısıyla bugün de Ankara'dan yapıyoruz. Dün söylemiştim, geçeceğim oradan yapacağım falan diye. Yani toparlayacak olursak meraklarınızı giderebiliyor muyum? Program banttan mı, canlı mı? Program canlı. 23 Eylül Çarşamba sabahı dinliyorsanız canlı dinliyorsunuz. Yeni yayın dönemine girdik mi? Hızlı bir şekilde girdik. Peki programın bu seneki sponsoru kim?
2: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Geçen sezon olduğu gibi bu sezonda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Tabii daha önceki sezonlarda, daha önceki yıllarda da olduğu gibi bak, yetmedin mi oğlum benim yediğim daya. Tolga Dünyası programına ilgi ve alaka devam etti. İlgi ve alaka vardı. Sponsor olmak için talepler istendi, toplandı. En son görüşmeler, müzakereler yapıldı. Ve günün sonunda, günün nihayetinde Yağmur Catering Yemekçilik kim ne veriyorsa bir fazla dedi. Ve Tolga Dünyası'nı sunmaya devam ediyor. Bu işler böyle. Hani eskilerden hocanın da dediği gibi, Nasrettin Hoca'nın da dediği gibi, parayı veren düdüğü çalar diyor ya. Parayı veren Tolga Dünyası'na sponsor olur kaka. Yani bu işler böyle. Çok isteyen değil, bedelini ödeyen sahip olur. Bu işler böyle. Çok arzulayan değil, bir şekilde bedelini ödeyen Tolga Dünyası'nı sunar. Tolga da buradan onun kampanyalarını duyurur, işlerini duyurur.

bu sezonda yine Yağmur Catering Yemekçik Tolga Dünyası'nı sunmaya devam edecek. Yağmur Catering Yemekçik demişken Ömer de radyo başındaymış. Ooo Tolga Bey günaydın. Bir mesaj göndermiş. Ömer deyip geçmeyin. Ömer Yağmur Catering Yemekçiliğin veliahtı. Ömer Yağmur Catering Yemekçiliğin şehzadesi. Ömer Kırmaz. Yani Cumali Kırmaz'ın vekili. Vekili mutlakı sadrı azam. Yani sağ kolu, yani CEO. Yani muhasebeci başı. Yani baş çavuş. Yani bin baş yani. İşte ne istiyorsanız bak, bir işletmede işletme sahibinin oğlu CEO diyorsanız CEO. Şehzade diyorsanız şehzade. Veliaht diyorsanız veliaht. Baş muhasebeci diyorsanız baş muhasebeci. Veznedar diyorsanız veznedar. Hepsi beraber Ömer. Sonuçta o da bir kırmaz yani. Demez benim gözlerim yalan. Ooo Tonga Bey günaydın diyor. Sizleri tekrar sahnelerde görmek ne güzel. Değil mi? Demez benim. Değil mi? Tolga Dünyası'nı yine radyoda duymak ne güzel. Hele bir de söylemlerin arasında Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası diyorsa dadından yenmez değil mi Ömer? Yani böyle durumdayız değil mi? Hele bir de Ömer Ömer Ömer diyorsa Ömer ya kardeşimiz ya dayak, canımız ciğerimiz ya diyorsa dadından yenmez değil mi kardeş? Edini, Ömer Kırmaz. Bak desem şimdi o kadar tatilden sonra yayın yapmak da çekilmez, kolay gelsin diye. Durak, yatını bırak. Ya Allah başka dert çektirtmesin Ömer'im ya. Yalan yere Allah gelin. Başka dert çektirtmesin ya. Yazdığım en son bizi biliyorsun yani, halka hizmet, hakka hizmet çağrıyla bizi biliyorsun, vatan millet uğruna bizi biliyorsun, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için vermiş olduğumuz

Benim motivasyon kaynağım, yıllar öncesinde Libyalıların icat ettiği bir gerçek. Para, para, para. Yalanım yok. Napolyon'un da dediği gibi savaşı kazanmamız için 3 şey lazım. Benim de programa aynı enerji ve aynı heyecanla çıkmam için 3 şey lazım. Biliyorsunuz değil mi? Para, para, para. Money, money, money. Ömerciğim selamlar. Hayırlı sabahlar. Yağmur catering yemek.

0: kıyamam.
1: Tabii ki de sponsor olmazsa sebebiyle yarı patronum sayılan Yağmur Yemekçilik ve Ömer ve ekibi ve ailesinin dışında dinleyiciler takip ediyor, dinliyor. Halil Adaloğlu dün programımıza müdahil olup mesaj göndermişti. Bugün sabah programında onun tekrarında, yani şöyle oluyor. Her sabah 7'den önce, canlı yayından önce 5-7 saatler arasında banttan yayınlar dinliyor. Tekrar yayınlar giriyor. Buna denk gelmiş sevgili Halil. Dolayısıyla dünkü mesajını canlı dinleyemediyse bile sabah programında 5-7 arasındaki tekrar programda dinlemiş ve o saatte, yani tekrar programlara mesajını göndermiş. Biz de o zaman bakalım ne yazmış. Günaydın, hayırlı sabahlar kardeşim yazmış. Sabah 6'da bak. Bak şu anda yataktan kalkamayanlar var, sabah mahmurluğu çökenler var. Uyanamıyoruz ya, fiyonumuz patlamıyor kardeş diyenler var. Ama sevgili Halil 6'yı 9 geçe erken kalkmış, yol almış, günaydın hayırlı sabahlar kardeşim yazmış 2 saatten önce. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Allah Allah. Bu var ya. Gönüllerimize yazılı. Sırtıma dövme yaptırasım geldi. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır diyor. Eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyor. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Detay orada yani. Bugün seni dinleyerek üçgen peynirli nabneli kahvaltıya devam diyor. Sabahın 6-10 geçesinde ya. Sabahın 6-10 geçesinde ya. Erken kalkıp yol almış ya. Erkenden yollara koyulmuş ya. Erkenden Tolga dünyasını açmış ya. Günaydın, sabah sabah atıyorsun füzeyi aslan kardeşim, damara şerbete devam demiş 6.45'te. Bak 6'yı 9 geçe ilk mesaj, 6.46'da son mesaj. Büyük ihtimalle, ihtimal dahilindedir ki programın 5-7 arasındaki tekrarına denk gelmiş. Yarın da muhtemelen aynı şekilde denk gelecek diye tahmin ediyoruz, ümit ediyoruz. Sevgili Halil Adaloğlu ve dostları ve yolda yolculuk yaparken fotoğrafını gönderdi arkadaşı. Yağmur Catering Yemekçilik'te günün menüsünü sayacağım size reklam sonrası. Ama öncesinde şundan bahsetmek isterim ki bu çok önemli bir detay.
2: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
1: Duydunuz değil mi? 3 çeşit yemek diyor. Sadece 200 lira diyor.
2: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Ana pilavıyla diyor, ana yemeğiyle diyor, pilavıyla diyor, salatasıyla diyor. 3 çeşit yemek sadece 200 lira diyor. Halka hizmet, hakka hizmet etmeye devam diyor. Hem güvenilir, hem sağlıklı, hem lezzetli, hem kaliteli, hem de ekonomik hizmete devam.

0: zaman şöyle yapalım, ben bir mola vereyim, çayımı tazeleyeyim. Siz de WhatsApp mesajı gönderin. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 8432. Molaya gidiyoruz. Mola dönüşü gelip kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Dinleyici
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Şimdi bilenler biliyorlar. Bilinçli ve mantıklı şekilde programı takip ediyorlar. Bilmeyenlere de böyle arada hatırlatmak gerekiyor. Çok şanslısınız şu anda bu sesi duyuyorsanız. Çünkü çok böyle efsane bir radyo programı dinliyorsunuz. Yani düşünün, dededen toruna nesiller boyunca yapan olarak değil. Hayır, şimdi normalde kuruluşlar şey diyor. Dededen toruna yıllarca hizmet anlamında. Hayır, benimki o değil. Ben de dinleyici anlamında. Hani zamanında mesela adam 20'li yaşlarında dinliyordu. Sonra 20'li yaşlarından sonra işte hayata atıldı, evlendi, çocuğu oldu. Çocuğu dinlemeye başladı. Sonra çocuğun da çocuğu oldu. O da dinliyor. Dededen toruna dinlenen bir radyo programı dinliyorsunuz. Efsane bir radyo programı dinliyorsunuz. Şimdi programı yakından takip ediyorsanız, dinliyorsanız zaten mevzuyu biliyorsunuz. Ama zap yaptıysanız gerçekten öyle bir programı falan diye şaşırıyor olma ihtimaliniz var. Ama tabii ki programın şöyle bir özelliği daha var. Tam böyle halkın içinden, halkın ta kendisi. İşte özellikle yerel bir radyoda ve çok dinlenen yerel bir radyoda yayınlanması hasebiyle dinleyicilere dokunabiliyor. Çok rahat dokunabiliyor. Yani böyle siz benden biri, ben sizden biri şeklinde olabiliyoruz yani böyle. Hakikaten güzel bir sinerji yakalayabiliyoruz. Ben bundan çok memnunum, çok mutluyum. Şimdi yerel radyo, Mersin FM radyosu, hani hedef kitlemiz

ortalama 2 milyon komşularla beraber 3 milyon hedefimiz varsa, yani sabah saatlerinde bunun %50'sine ulaşsak ortalama 1 milyon artı dinleyicimiz olduğunu tahmin ediyoruz. İstatistikler bunu gösteriyor. Tabii ki şimdi eğer ki ulusal çapta yapılıyor olsaydı, işte 86 milyon artı olsaydı, yani şu an mesaj gönderen kişinin mesajının karşılaşılması biraz ihtimal zayıf olacaktı. Ama şimdi böyle birebir olunca daha çok böyle bir sinerji oluşuyor, dostluk oluşuyor. Daha çok böyle bir arkadaşlık oluşuyor. Güzel, sıcak, samimi oluyor ya, anlamıyorum. Şimdi tabii bunun artıları olduğu kadar eksileri de oluyor. Avantajları o kadar dezavantajlar da oluyor. Ya tabii ki de benim yaptığım gibi bir hizmet sektöründeyseniz herkesi mutlu etme, memnun etme şansınız yok. Sadece benim gibi değil. Mesela bir tantuncuyseniz bile. Yani günde ortalama 100 tane tantünü satıyorsanız, 100 müşteri geliyorsa. 100 üzerinden örnek vereyim. Bunun %100'ünün mutlu ve memnun olması mümkün değil. Yani bizim tabirimiz de affınıza sığınarak esnaf arkadaşlarımla empati yaparak konuşmak istiyorum. Yani üçüncü şahıslar çıkıp nereden ben istiyorsun sen falan demesin. Empati yaparak söylüyorum. Abi illa bir kılçık çıkacak. İlla bir kılçık gelecek, bunun tuzu az olmuş diye tantuni için söylüyorum. İlla bir kılçık çıkacak, bu yanmış diyecek. İlla bir kılçık çıkacak, bunun lezzeti yok diyecek falan. Ama genel olarak baktığınızda yani %80 üzerinde bir başarı oranınız olduğunu düşünüyorsanız. Hani gelen 100 kişinin 80'inden olumlu dönüşler alıyorsanız, feedbackler alıyorsanız başarılısınız anlamına geliyor. Hani bu dediğimiz gibi sadece radyoculukta, tantunculukta, siyasette de böyle abi yani. Şu an ülkemiz bir lider tarafından yönetiliyor, bir cumhurbaşkanı tarafından, başkan tarafından yönetiliyor. Ama baktığınız zaman başarı oranı %50 artı 1. Yani 80 bile değil yani, anlatabiliyor muyum? Yani oraya da bir eleştiri varsa sanat camiasını düşünün. Sanat camiasında bu mutlaka eleştiriler de oluyor, artı eksi oluyor. Yani şimdi burada da oluyor. Mesela şimdi dünkü programda ben tamamen mizansen, tamamen doğaçlama, tamamen anlık program genelde öyle ilerliyor zaten, yapmama rağmen. X bir dinleyici günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı işler, bol kazançlar diye mesaj yazmış. Sonra da Tolga Bey, mümkünse sen şarkı söyleme diye devam ediyor. Yani dün şey yapmıştım halbuki ha böyle. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde. Bir türlü kendimi avutamadım. Kaç gece ağladım böyle gizlice. Yani bunun şey amacı yok. Mükemmel bir sese sahibim. Ben de albüm yaparım. Ben de klip çekerim. Ses yarışmasına katılırım diye bir şey yok. Doğaçlama bir zanzer. Ama işte mutlaka bir kılçık çıkıyor dedim ya. Tolga Bey, mümkünse sen bir daha şarkı söyleme. Ok. Peki abi. Ne yapmamı istersin? Ne yapayım abi? Mümkünse bir daha şarkı söylememi istemeyen abi. Şu an tam olarak ne yapayım? Nefes alabilir miyim abi şu an? Şu an tam olarak ne yapmam lazım abi? Ne diyeyim abi? Bu yaptığın sence ya bırak. Şimdi şey diye düşünüyor olabilirsiniz. Mizansene mizansen değil abi. Mizansene mizansen değil. Yani bir yerde bir başarı varsa mutlaka bunun KDV'lere katma değerleri oluyor. Ne gibi oluyor? İşte böyle kursaksız deriz ya biz, Anadolu insanı söyler. Hani çekememezlik de diyen olabilir, kıskançlık da diyen olabilir, katlanamamak da diyen olabilir. Hani bir şekilde bunu yapayım da ben bir ön plana çıkayım falan diye de olabilir. Yani şey olayına zaten ben dediğim gibi yıllardır yayın hayatım boyunca, meslek hayatım boyunca ben ne yaparım, ne olacak, günaydın, ben ne yaparım. Yani karşılaştığım sohbetlerin içerisinde birçok insan tarafından şeyle çok karşılaştım. Yarın sabah ne yap biliyor musun? Ne de biliyor musun? Bilmiyorum, ne diyeyim? Ya bu da onlardan bir tanesi. Ama merak etmeyin, eğer ki aranızda bu mesajı gönderen arkadaşın dışında, ya Tolga sen arada böyle geçiyorsun işte, bir şeyler yapıyorsun, var mı böyle bir niyetin diye, yok abi yok. Son nefesim. Yok ya, tamamen dün doğaçlama öyle bir şey gerçekleşti, bunun provası da yapılmadı. Edersin. Herhangi bir şey de yok yani, tamamen o anda aklımızdan geldi. O anda doğaçlama bir performans. Yoksa öyle bir iddiam yok. Bak ben bir yayından şarkı söylüyorum var ya. Yemin ediyorum milyonlarca insan beni. Yani yarın bir gün herhangi bir ses yarışmasına

katılıp da nereden aklına geldi diye soranlara ben radyo programcısıydım. Dinleyicilerim dedi ki sen de katıl, çok maç, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir platformda görme şansınız yok. Yani Tolga dünyasından memnunum. Yani Tolga dünyasından kazandığım para beni tatmin ettiği sürece başka bir sektöre girmeyeceğime emin olabilirsiniz. Şu an tatmin ediyor. En nihayetinde

Az önce söyledim ya, yani daha samimi, daha böyle sıcak, daha güzel, daha real, daha orijinal, daha organik diye. Hakikaten öyle oluyor. Yani meslek hayatımda programımı dinleyen dinleyicilerimle daha sonra tanışmış olduğum insanlar da var. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir sezon finali vardı, biliyorsunuz bir ara tatil vardı. Bu ara tatilde de her ne kadar programda performans sergilemesem de aranızdan görüştüğüm dostlarım, arkadaşlarım oldu. Onlardan bir tanesi de Hacı abimiz. Biliyorsunuz Tolga Dünyası'nın kadrolu asayişçisi. Hacı abi polis memuru idi. Şimdi emekli polis memuru. Yani bir sezon finali yaptığımız zaman zarfı içerisinde artık emekli oldu. Emekliye ayrıldı. Kendisiyle görüşme şansımız oldu. Tabii bu görüşmeler vesileler dolayısıyla oluyor. Mesela nasıl oldu? Biz biliyorsunuz yaz boyunca, yani bunu eski dinleyiciler, yakından tanıyanlar bilirler. Şu an programı biz Ankara'dan yapıyoruz. Dün Mersin merkezine ama bugün Ankara'dan geldim. Bugün Ankara'dan geldim ve Ankara'dan yapıyorum sizlere. Mersin'e geldiğimizde de özellikle yaz boyunca Mersin ile Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesinde tatil beldelerinin olduğu yerlerde oluyoruz. Çeşmeli Paris Sansti'de tatilimizi geçiriyoruz. Orada işte sevgili Hacı abi de o bölgede Liparis 5'te görev tebliğ edilmiş. Yani teklif gelmiş, denilmiş gel abi birlikte olalım diyerekten. Harbiden var ya, yani bir sitenin yönetimini olması gereken adama vermişler. Sen yine git. Tam da adamına vermiş. Yani araştırsanız, anket yapsanız, sorsanız, soruştursanız, hani bizim bir sitemiz var. Bu sitenin yönetimini kime yaptırabiliriz diye sorsanız ancak böyle bir şey, başarılı bir sonuç karşınıza çıkar. Bu da kim? Emekli polis memuru Hacı Pars abi. Hacı abi yeni hayat, emeklilik

Hayatı emeklilik hayatıyla birlikte Liparis 5 San City yönetimi yok bir dakika Liparis 5 San City olmaz Liparis 5 sitesi yönetimi çünkü Liparis San City başka bir şey. Emeklilik hayatın hayırlı uğurlu olsun abi, ömrünün geri kalan kısmı ilk kısmından daha iyi geçsin inşallah. Liparis 5 seninle daha güzel olacak inanıyorum abi, özellikle o bölgeye renk katacağına inanıyorum. En azından güven vereceğine ümit ediyorum. İnanıyorum, inancımız sonsuz. Bizi de yalnız bırakmıyorsun, mesajlarını gönderiyorsun. Günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Tüm polis memurlarına, emekli polis memurlarına da, güvenlik güçlerimize de ve dediğimiz gibi emeklilikten sonra da yine ekmeğinin peşinde koşanlara, işte bilimum site yöneticiliği olabilir, iş yeri yöneticiliği olabilir. Bir şekilde ekmeğinin peşinde koşanlara da hayırlı sabahlar olsun, sabah şevkleriniz hayır olsun inşallah. Hacı abim, yani bu şu anlama geliyor. O bölgede tanıdığımız, çok değer verdiğimiz insanlar vardı. Onların arasında biri daha katıldı. Orada böyle ziyaretine gittim, böyle birkaç tane sitede sevdiğim dostlarım var. Onların arasında biri daha oldu yani. Hani bu yaz geldiğinde, sezon finaline doğru geldiğimizde, Haziran ayındaki programlarda şunu duyabilirsiniz. Arkadaşlar yakında sezon finali yapacağım. Sezon finalinde Mersinli Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi Liparis San City olacağım diyorum ya. Artık şunu söyleyebiliriz. Mersinli Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi Liparis 5 sitesinde Hacı abimin yanına gireceğim falan diyor. Hani Liparis San City için şey diyorum yani 7 havuzlu 5 kaydıraklı falan. Liparis 5 için işte vazolu, böyle peyzajlı, daha güzel, daha mükemmel, sahilli falan filan deyip böyle. Oralarda olabilir. Hacı abiye ve yönetimdeki dostlarına ve emekçilerine ve site sakinlerine ve hala tatilini bitirmemiş olup uzatanlara, yaz kış o bölgede olanlara, ki 2 sene önce biz de öyleydik. 3. çocuğumuz dünyaya geldiğinde orada kalma şansımız oldu uzun süre. Yani yaz kış o bölgelerde kalmış olan site sakinlerine,

Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Bugün ne yiyeceksiniz? Öğlen yemeğine ne karar verdiniz? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Bilmiyorum ama yemekleri Yağmur Catering Yemekçilik'ten ulaştırılan iş yerleri bugün birbirinden güzel lezzetler tatmaya devam edecek. Eğer ki siz yemeği öğlenleri dışarıdan yiyorsanız bugün ne yiyeceğiz diye düşünmeye devam edeceksiniz. Halbuki Yağmur Yemekçilik'le bağlantı kurmuş olsaydınız... Bugün ne var benim de biliyor musunuz? Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemekte misket kavurma. Misket. Yağmur Catering Yemekçilik'te...

0: de kaşarlı köfte var. Kaşarlı köfte. Yağmur Catering Yemekçik'te bugün yemek, ana yemekte taze fasulye var. Taze fasulye. İstersen ve tabi kuru fasulye de vazgeçilmez lezzet. Şöyle güzel bir menü yapayım mı size? Yağmur Catering Yemekçik'te misket kavurma. Yanında soslu makarna. Yanında yoğurt, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte. Hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te. Kaşarlı köfte. Yanında mercimek çorba. Yanında ayran. Limon, biber ve ekmeğiyle birlikte. Hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te taze fasulye. Yanında bulgur pilavı, yanında salata, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmız Sanayi sitesinde detaylı bilgi ve sipariş için Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir. İsterseniz günlük siparişinizi verebilir. İsterseniz bağlantı kurup bağlantıyı kurduktan sonra her gün yemeğinizin oradan gelmesini de isteyebilirsiniz. İster 100 kişilik, ister 50 kişilik, ister 40 kişilik, ister 20 kişilik. Bağlantınızı yapın. Yemeğiniz Yağmur Catering Yemekçilik'ten gelsin. Siz de lezzetli yemeklerin tadını ekonomik fiyatlarla çıkarmaya başlayın. Şimdi bugün Eylül'ün 23'ü, 23 Eylül Çarşamba. Hepimiz bir gayrinin peşindeyiz, bir amacın peşindeyiz, mücadelenin peşindeyiz. Hepimiz ekmeğimizin peşindeyiz. İçimizden bekar olanlar evlenmek niyetinde, evlenmek derdinde bir amaç uğruna mücadele ediyor. İçimizden evli olup da çocuk hasreti çekenler çocuğu olsun diye dua ediyor. İçimizden evli olup da çocukları olanlar da çocuklarının ve ailesinin daha iyi yaşam şartlarında olması için mücadele devam ediyor. Öncelikle bekar olan dostlarımıza, kardeşlerimize Rabbim hayırlı kısmetler nasip etsin. Sonrasında yeni evlenmiş olup çocuk sahibi olmak isteyen genç çiftlerimize de Rabbim hayırlı evlatlar nasip etsin. Evlatları olan çocuklarımıza da Rabbim evlatlarımızın acısını göstermesin, ayaklarına taş değirmesin, gözlerinden yaş getirmesin inşallah. Hani az önce dedim ya, uzun yıllar birlikte olmak samimiyet getiriyor, sıcaklık getiriyor diye. İşte o sıcaklığı ve samimiyeti yaşayanların çoğunluğu bilir ki ben de evli, mutlu, çocuklu bir aile babasıyım. Benim de elinizden öper 3 tane evladım var. Rabbim bizlere bağışlasın, acılarını göstermesin inşallah. Ve evlatlarımdan ikisinin bugün doğum günü. Evet evet, birinin değil ikisinin. Çünkü öyle denk düştü. Ortancı olan Karan 4 yaşında. 23 Eylül 2022 doğumlu. Sonra Allah'ın hikmetiyle en küçük olan Doğan oğlumuz da yine 23 Eylül'e tesadüf etti. Ve o da 23 Eylül 2024 doğumlu. Karan zaten bilenler biliyor, bilmeyenlere özet geçmem gerekirse çok sıcakkanlı, sempatik, konuşkan, kendini sevdiren bir oğlum. Ya programın başından beri ve programı home office'ten yapıyorum bu arada biliyorsunuz Ankara'da. Baba ben de konuşacağım, baba ben de bir şey söyleyeceğim falan. Yani mesleğimi sürdürecekse Karan sürdürecek. Konuş bakayım bağırarak şuraya, tam şuraya. Merhaba da.
1: Merhaba.
0: Bugün kimin doğum günü?
1: Benim.
0: İyi ki doğdun Karan. Evet evet. Bugün doğum günü olmuş olanlar, bugün doğum günü kutlayacak olanlar, evlatlarının doğum günü geçenler ya da yaklaşanlar, doğum gününüz kutlu olsun. Bugün kimin doğum günü?
1: Benim.
0: Senin adın ne?
1: Karan.
0: Karan Öztürk. Büyüyünce ne olacaksın Karan? Radyocu.
1: Radyocu.
0: Şu an senin Mersin'i kim dinliyor?
1: Babaannem. Babaanne çok özledim. Seni çok seviyorum.
0: Peki şu an bizi dinliyor.

0: dinleyen dinleyicilere söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Var.
0: Söyle. Bugün benim doğum günüm.
1: Bugün benim doğum günüm.
0: Hepiniz bana doğum günü hediyesi getirin.
1: Hepiniz bana doğum günü hediyesi getirin.

Karan çok sempatik ve samimi, kucağımdan inmiyor. Doğan da muhtemelen şu an elektrik süpürgesiyle çamaşır makinesinin içinin şeyini alıyor. Doğan biraz sıkıntılı, biraz problemli. En son elektrik süpürgesiyle beni çekmeye çalışıyordu. Rabbim evlatlarımızı bize bağışlasın, acılarını göstermesin, ayaklarına taş değirmesin, gözlerinden yaş getirmesin. Doğum günü olanların doğum günleri kutlu olsun, nice mutlu yıllar olsun inşallah. Karan'ın programın tiryakisi olduğu gibi babaannesi de programın tiryakisi. Şu an dinliyor ve muhtemelen gülümsüyor. Canlarım benim, sıcak ve samimi bir programın bugün de sonuna geldik. Ama yarın aynı sıcaklıkla, aynı samimiyetle devam edeceğiz. Burası Mersin Radyosu Tolga Dünyası programı. Günün 24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga'da buluşabiliriz, konuşabiliriz, kaynaşabiliriz. Canlarım benim, her şey gönlünüzce olsun. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bye bye.

0: Ay, Tolga harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Alarmlarını kendi elleriyle kuranlar, alarmlarını daima erteleyenler ama yine de sonunda alarma karşı verdiği mücadeleyi kaybedip kalkacak olanlar. Hadi kalkın uyanın. Şşt şşt dinleyiciyim. Hadi kalk uyan, sabah oldu, günaydın.
2: Tolga Dünyası.
4: Seni dinlerken güzel oluyor abi. Arabadakiler başka şarkı dinliyor. Ben kulaklıkla seni dinliyorum.
3: En güzel bir şey. Arabadakiler anca şarkı dinler zaten. Ne olacak ki başka?
4: Aynen.
3: Yani biz ne diyoruz? Eşi benzeri alternatif olmayan bir radyo programı.
4: Aklınızı patlattın maşallah.
3: Senin için çok güzel ötüyor diyorlar. Doğru mu?
4: Nasıl ötüyor abi?
3: Yapar diyorlar. Yapar diyorlar.
4: Abi senin için yaparım ya.
3: Hadi o zaman bekleyeyim.
4: Dur abi.
3: Dur, seni taciz edeyim, dur. Bak seni tahrik ediyorum.
4: Dur abi, geliyorum.
3: Vakitsiz öten horozu ne yaparlar biliyor musun?
4: Kafasını kestirler abi.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Aziz mübarek cuma sabahında çarpılacaksın oğlum, abdestin bozulacak lan sabah.
2: Tolga Dünyası.
3: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
5: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Burada burada, çarem nerede diyorsun ya, çarem burada. Burada burada.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
5: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
6: Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Buğsam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
8: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
9: ABM Yapı Market açıldı.
8: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
9: ABM Yapı Market'te.
8: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
9: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
8: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
10: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
11: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
12: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
13: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
11: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
14: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
15: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitleri.

0: Bizimle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Tolga dünyası. Tolga dünyası.
5: Buradan ahd ediyorum. Eğer olur da ben bir gün program halinde, program esnasında takdir-i vuku bulursa, şirketin önüne benim heykelimi yapın, heykelimi. Bornozlu bir heykel istiyorum, bornozlu.
4: Tolga dünyası. Tolga dünyası.
6: Şapkanlar gelsin, şapkanlar.
5: Gelsin bakalım. Ali dayı.
4: Tolga dünyası. Tolga dünyası.
5: Yollarda dinleyenlerin yolları açık olsun inşallah.
4: Tolga dün, Tolga dün ya.
5: Mesela dinleyici şeyi soruyor, Tolga kaç santim bu?
7: Tolga dün, Tolga dün.
5: Müdür, müdür, müdür, müdür. Aha hareketlendi lan.
8: Tolga dün ya, Tolga dün.
5: Sen şimdi bu yanında oturan adamın anası mısın? Benim anam niye senin gibi değil ya?
4: Tolga dünyası. Tolga.
5: Keşke de annen babana da o gece olmaz başım ağrıyor diyeydi.
4: Tolga dünyası.
5: Yalanın varsa buradan kalkmam nasip olmasın. Hem pembe hem de kalpler var üzerimde. Aklınıza ne geliyorsa abi. Aklınıza ne geliyorsa.
4: Tolga dünyası.
5: Vay vay vay Tolga abim hoş geldin. Otur da söyle.
4: Tolga dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.

0: FM.
1: Serpme ve açık büfe kahvaltı ve sulu yemek çeşitleriyle Tırmıl Sanayi sitesinde hizmetinizde olan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Ya şimdi tabii sabahın bu saatinde erken kalkıp yol alınca, erkenden yollara koyulunca insan biraz daha böyle güne hazırlanabiliyor. Hani böyle kan dolaşımı artıyor, bir şekilde yola çıkıyor. Ya bir şekilde kalktığı zaman ev halkını görüyor. Ondan sonra evden çıktığı zaman, dairesinden yani, apartmandaki bir komşusunu görüyor. Aşağıdan birilerini görüyor. Hani yolda giderken diğer insanları görüyor falan böyle. Yani doğan güneşi görüyor falan, ondan sonra diyor ki tamam sabah olmuş yani, hayat normal akışında başlamış ve devam ediyor diyebiliyor. Ama şimdi eğer ki home office olarak çalışan bir adamsanız, ya yani evde çalışıyorsanız eğer, ya bunların hiçbirisi gerçekçi olmuyor, anlatabiliyor muyum? Yani şimdi düşünsenize, hani şimdi vatandaşın biri, yani kendimden bahsediyorum, yatağından kalkıyor. Hemen tabii ki de gayri ihtiyari ve insani bazı ihtiyaçlarını gideriyor. Yani bunların en masumu el yüz yıkama mesela. Bunu yapıyor. Tekrardan yatak odasında, dün yatağın ucuna oturup bilgisayarın karşısına geçip konuşabiliyor. Hani burada şu anda şunu düşünse yeridir. Lan oğlum ben şimdi konuşuyorum da. Lan beni dinleyen var mı? Sesimi duyan var mı? Hani düşünsenize, Ankara'dan, merkezden, Ankara'dan yapıyorsun. Ankara stüdyolarından merkeze gönderiyorsun programı. Oradan da diyorsun ki acaba dinleyen var mı? Şey, eğer ki merkez stüdyolarından yapsan gene bir nebze. Bak. Bak orada da yine böyle bir birilerini görürsün. Bir trafik olur, bir şey olur. Evden kalkarsın, yol alırsın falan. Enteresan, benim işim daha da. Hayır, aklımdan geçenle bazı şeyleri sizlerle paylaşmak istedim. Hakikaten sizce de tuhaf değil mi ya? Evdesin, dört duvar arasındasın. Bir bilgisayarın karşısına geçiyorsun. Aa böyle böyle böyle böyle böyle. Allah'tan bir etkileşim var, bir SMS var. Oradan Allah'tan dostlar yazıyor. Vay be, yine bomba gibisin. Ha tamam lan diyorsun, boşa gidin. Ya ola ki yarın bir gün böyle mesaj kanallarımız tıkanır. Ola ki yarın bir gün dinleyicilerin tamamı lan gelin bugün Tolga'yı trollleyelim. Hiçbirimiz mesaj yazmayalım falan der. O zaman kötü olur ha. Ne oluyor lan falan yaparım yani. Canlarım benim. O gün gelene kadar bugünün sabahından günaydın olsun hepiniz. Hayırlı sabahlar. Erken kalkıp yol alanlar. Erkenden yollara koyulanlar. Yoldayken günden Mersin FM'de Tolga Dünyası'yla başlıyor. Bunu tabii ki sadece yolla kısıtlamak çok uygun olmaz. Çünkü biliyorum ki şu an evlerinde, evlerinin mutfaklarında dinleyenler var. Evlerinin odalarında da dinleyenler olabilir. Yani ihtimal dahilinde. İş yerlerinde dinleyenler var. Ofisler, bürolar, şu an ofis büro işbaşı yapmamıştır ama yaptıkları zaman dinleyecekler diye tahmin ediyorum. Ofisler, bürolar, yazıhaneler. Günaydınlar. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevleriniz hayır olsun, gününüz aydın olsun inşallah. Canlarım benim. Hayırlı sabahlar bir kere daha. Günaydınlar bir kere daha. Gününüz aydın olsun bir kere daha. Sabah şevleriniz hayır olsun bir kere daha. Harika harika ya. Arda arda bir kere daha. Günaydın. Burası Mersin FM. Burası Tolga Dünyası programı. Şu an bu sesi duyuyorsanız çok şanslısınız. En azından çok az da olsun.

Canlarım benim, dinlediğiniz program interaktif bir radyo programı. Dinlediğiniz programa interaktif bir şekilde müdahil olabilirsiniz. Bundan yıllarca önce insanoğlu iletişimi biliyorsunuz ki güvercinle sağlamış. Daha eski zamanlarda ateşle, dumanla falan sağlamış. Ama günümüze gelene kadar bak, öncelikle ateş duman iletişimi, hemen sonrasında güvercin iletişimi. Tabii ki bu topraklarda tarih içerisinde ulak sistemi varmış. Hani şimdi bir zamanlar olan postacının, şimdi postacılar var ama ulak sistemi. Hani bir yerden bir yere böyle atlı süvariler veyahut da işte ulaşım araçlarıyla haber gönderme olayları, işte güvercinlerin insan hali. Sonra postacılar girdi hayatımıza. Tabii postal şeyleri falan, sevdiklerimize postal yazmak, mektuplar yazmak. Sonra telgraflar oldu. Bak şarkısı bile var yani. Telgrafın tellerine koşularımı konar. Evet evet, bunlar kitle iletişim araçları arkadaşlar. Posta, mektup, telgraf. Telgraf postadan sonra çıkmıştır bu arada. Elektronik bir şeydir. Ondan sonra aradan biraz daha zaman geçti. Bir dönem bir telsiz denemesi oldu. Bir zümreye bir telsiz falan verildi. Ondan sonra telefon girdi hayatımıza ama şu an bahsettiğimiz telefon değil. Evlerdeki telefon, böyle koca kasalı telefonlar, çevirmeli şeyler var. Zırr diye çalan telefonlar. Yaş yetmeyenler bilmeyebilir. Telefonla iletişim sağlandı. O yıllarda ben radyo programcısıydım. İnsanlar ararlardı. Merhabalar. Ben de Tolga'nın programına mesaj bırakmak istiyorum deyip böyle yazdırırlardı. Yayına katılmak falan. Nerede? Aradan biraz daha zaman geçti. Şimdi bu telefonlar cebimize girdi. İlk önce arabalara girdi. Araç telefonu falan diye böyle. Araba telefonu falan. Sonra cebimize falan girdi bu. Ama şimdi günümüzde elimizdeki telefondan maşallah tüm bunların hepsini tek bir tuşla yapacağım diye. Tuş da yok şimdi telefonda. Evet evet, tuşsuz yani, bildiğin dokunmatik. Ya anlayacağınız, şu anda sizinle iletişim kurabileceğimiz tek bir ulaşım aracı telefon. Telefonun içerisindeki çeşitli uygulamalar. Bunlardan bir tanesi, içlerindeki en ilkili, en eskisi SMS. Hani

Cep telefonuyla beraber çıkan kısa mesaj servisinden bahsediyorum. Kısa mesaj servisiyle programa müdahil olabilirsiniz tabii ki de. Yani SMS yazarak. Bunun için numara ihtiyacınız var, numara kayıtlıysa. 0546 977 8432. Tolga Dünyası'nın irtibat numarasıdır. Tabii bununla konuşma iletişim de kurabiliriz. Onunla bir sıkıntı da yok yani. Müsait bir zamanda ararsanız konuşuruz. Neden olmasın? Sonuçta ben de insanım. İnsanlar da konuşa konuşa yani her türlü konuşuyor. SMS de gönderebilirsin. Ha dersen ki Tolgancığım SMS mi kaldı ya? İnsanlar WhatsApp kullanıyor diyorsan da. Tolga Dünyası WhatsApp attı. 0546 977 8432. Farkındaysan SMS ile aynı numara. Bak bunu kaydet, bugün değilse bile bir gün lazım olur. 0546 977 8432. Tolgancığım ya SMS'miş, WhatsApp'mış, bunlar çok eskidi kardeş. Sen bize istoş ver, istoş. Ya illa Instagram'dan takipleşelim diyorsan da, Instagram'dan Radyocu Tolga takipleşelim, mesajlaşalım. Instagram Radyocu Tolga'da buluşalım, olur mu?

0: Bu arada Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. 5 yıl değil, 10 yıl değil, 15 yıl değil, 25 yıl değil, tam 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğindeki Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla hem güvenilir, hem lezzetli, hem doyurucu, hem kaliteli, hem de ekonomik Yağmur Catering yemekçilikte bir değil, iki değil, tam üç çeşit yemek. 500 lira değil, 400 lira değil, 300 lira değil, sadece 200 lira. Evet, doğru duydunuz. Ana yemeği pilavı, salatası, limon, biber ve ekmeğiyle beraber hepsi birden. Sadece 200 lira. Yağmur Catering yemekçilikte bol bol ye, az az öde. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, sipariş verebilir, detaylı bilgi alabilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik. İlle de telefonunu ver, aramak istiyoruz diyorsanız Yağmur Yemekçilik detaylı bilgisi ve iletişim numarası Mersin FM reklam kuşaklarında.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tolga Dünyası.
0: Sadece

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: ettiğinizde.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Su hayattır. Su hastanesi.

0: alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540-014-0033.
6: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
7: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
8: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour sayanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
7: Kıyafetlerde tamam, yeni dönem aracılarla başlar. Aman eksik kalmasın bir şey.
9: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
10: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
6: Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Bunun arabasına da ben binerim, bana kazık ürünsün, ben giyerim, ben zırlıyorsun.

Yani çok da böyle yapılan çalışmalar, yok yapılan şarkılar, bu şöyle olmuş, sözlü müziği şuna ait olan falan şeylerini sevmem. Fakat bu tür programlar da severim bu arada. Yani böyle programla karşılaşınca, efendim bu albüm Mustafa Sandal'a saygı gecesinde falan diye bilgiler verince acayip ilgilenmeye başlarım böyle. Merakımı celbeder yani, anlatabildim mi? Ama yine de ben sevmemekle birlikte bu tür şeyleri bak dinlerim. Yapanlar değişik bir ruh haline sahibim ben, anlamadım. Şimdi böyle yapan programcıyı sevmem. Bu cepte. İkincisi, bu tür programlara denk gelirsem dinlerim, hoşuma gider. Bu da cepte. Ben yapmam, bu da cepte, ama şimdi yapacağım, bu da cepte. Yani şey, biliyorsunuz Mustafa Sandal'a saygı. Yani 90'ların popüler sanatçılarından bir tanesi Mustafa Sandal'ın bugüne kadar söylemiş olduğu, yazmış olduğu, bestelemiş olduğu şarkıları farklı sanatçılar çıkarıyorlar. Biliyorsunuz birçok var. Sefo vardı, İsyankar yapıyordu mesela. Yine yayınlamıştık. Çok hoşuma giden bir şey ya. Valla aklıma şey geldi. Ulan ben de radyo programcısıyım. Ben de 90'larda yani hani diyorum biraz böyle. Ama nasıl olacak ki? Her gün bir programcı mı, başka bir radyocu mu gelip sunacak mesela? Nasıl olacak acaba? Nasıl olur ki? Yani bir yaşayan bir radyocuya saygı nasıl yapılır? Mesela şey mi? Benim bugüne kadar yaptığım şeylerden bir ezbere. Tolga bir zamanlar 99 yılında bir programında şey demişti. Bir adam gülmüş, karısı da dikken. Bunu mu yapacaklar acaba? Bilmiyorum. Aklımda deli sorular. Neyse, ben bunlara değil dinleyicilerimi düşüneyim. Canlarım benim, iyi miyiz? Radyo başında mıyız? Artık yeni yayın döneminin 4. günü arkadaşlar. Daha şey değil. Aa Tolga geldin mi ya falan, artık bitsin lan. Yani bitsin ya, 4. gün hala hoş geldin diyenler var. Hala günay şey diyenler var. Nerelerdesin ya diye. 4. gün program banttan mı canlı mı diyenler var arkadaşlar. Arkadaşlar, biz sezon finaline gittiğimiz okulların kapandığı tarihte de diyoruz ki Allah kısmet ederse okullar açıldığında, yani direkt okulların açıldığı gün olmasa da en fazla 1-2 hafta içerisinde yeni yayın dönemine başlarız diyoruz. Yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni yayın dönemi başladığında da okullar açıldığında canlı yayına başlamasak dahi Best of yayınlarımız girmeye başlıyor ve orada da zaten takip edenler bilirler, teaser yapıyoruz, tanıtım yapıyoruz. Yani diyoruz ki Tolga Dünyası diyoruz işte 21 Eylül pazartesiden itibaren yeni bölümleriyle diye. O doğru mudur? Yani biz bunun teaserını, tanıtımını Eylül'ün ortasında falan vermeye başladık. Geçtiğimiz hafta da Best of'lar yayınlandı. Geldiğimiz noktada 21 Eylül'de Tolga Dünyası yeni yayın dönemine başladı ise, demek ki 21 Eylül'de yeni yayın döneminin birinci programını, 22 Eylül'de ikinci gününü, 23 Eylül'de üçüncü programını yapmıştık. Dolayısıyla bugün yeni yayın döneminin dördüncü gününün sabahı ise bu şu anlama geliyor. 2026 yılının sonbahar mevsiminin Eylül ayından, Eylül'ün 24.sünün sabahından, Tolga Dünyası yeni yayın döneminin dördüncü günün sabahından günaydın. Ne güzel, şiir gibi değil mi? Tamam, yine hoş geldin diyebilirsiniz. Hadi çok da şey yapmayayım yani, demek istiyorsanız deyin. Hoş geldiniz deyin. Nerelerdeydin diye sorun ya. Tabii ya. Hadi çok içinizden geçti şey de deyin. Bak birader, çok konuşuyorsun falan da olur ya. Ne yapalım, alıştık artık, onu da yap.

Yani çok içinizden geliyorsa şey de yazın. Selamünaleyküm Tolga kardeş, sıradaki parça bilen abisi. Ne yapayım yazın ya. Yazın ne yapayım, sesli mesaj gönderin. Merhabalar Tolga'cığım, günaydın. Ben size eşime güzel bir şarkı armağan ediyorum. Onu çok özledim, bekleyeceğim. Elbet bir gün diyorum. Yazın ne yapalım yani. Buradan abilerin abisi, canım abim, buradan selam ediyorum kendisine. Özgür günlerde ne yapalım ya, ne yapayım ya. Teslim oldum, tamam. Eller yukarı, tamam. Canlarım benim. Az önce WhatsApp numarasını vermiştim. Şimdi bir daha değil de Instagram ama verebilirim. Instagram Radyocu Tolga, takipleşelim, mesajlaşalım. Instagram Radyocu Tolga. Yoldasındır, işe gitmişsindir, evdesindir, neredeysen yaz mesajını baba.

Şimdi aranızdan bazıları uyandırılamıyor. Uyanmakta sorun yaşıyor. Bazıları yataktan kalkıyor ama ayakta uyuyor. Bazıları sabah mahmurunun üzerinden atamıyor. Şu saat olmuş daha hala homurdanarak uyuyanlar var ama aranızdan bazıları sabahın 5'inde kalkıyor. Tolga Dünyası'nın tekrar programları her sabah 7'den önce 5-7 saatler arasında yine radyonuz Mersin FM'de ve işte bu programa denk düşenler var. Bu programa denk düşenlerden bir tanesi de 3, 5, 10, 15 yıl değil tam 35 yıllık tecrübesiyle 1991 yılından günümüze Yağmur Catering Yemekçilik İşletmecisi Cumali Usta. Siz daha yataktan kalkmakta zorlanıyorsunuz ama adam sabahın 5.50'sinde hayırlı sabahlar kardeşim yazmış göndermiş. Siz daha uyanmakta zorlanıyorsunuz, zorun yaşıyorsunuz ama adam 5.50'de binmiş olduğu ticari doblo aracının arabasının radyosunun fotoğrafını göndermiş. Nasıl ki sizler iş yerlerinize gidiyorsunuz, gidekmez çayın suyunu koyuyorsunuz. Bu adam da sabah erken kalkıyor gidiyor, hemen pilavın suyunu koyuyor.

elleri değecek lezzetli yemeklere. İşimizin başındayız diyor yani. Bak öğlenleyin lezzetli yemekler yenecek ya. İşte onun arkasında

Ara insan. Bak Cumali Usta sabah 5.50'de kalkmış ya. Hem gündüz öğlenliğin siparişi var hem de belki de toplu yemek siparişi vardır. Düğün vardır, nişan, cenaze yemeği vardır. Adam erkenden bunlar için yola koyuldu ya. Hem lokantasında lezzetli yemekler hem de iş yerlerinde tabildot usulü yemek servisi hem de toplu yemek organizasyonlarınızda hizmetinizde Yağmur Catering yemekçi. Cumali Usta ve ekibi, hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Tırmıl Sanayi Sitesi esnafları, hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Şu anda uzaklarda, yollarda olup da duraklardan içerisinde Tırmıl Sanayi Sitesi olacak olanlar, sizlere de kazasız, belasız, cezasız hayırlı yolculuklar olsun. Selamlar. Ben de geldim başka, benimki bir başka. Güzel.

Erkekler de yanar. Öyle bir yanar ki alev alev yanar. Yanıyorsun Fuat abi. Tabii canım, şarkıları da var ya. Yanıyorum söndürelim mi? Daha birçok var, şey var. Yanayım yanayım ateşlerde yanayım. Yanayım. Ya bunların hepsi aklınızda tabii ki cinsel çağrışım yapabilir ama ben öyle şeylerden de çok anlamam biliyorsunuz. Muhafazakar bir ailesi yapısına sahip, mutasip bir insan. Ben yani böyle şeyler bana göre değil. Ben aile babasıyım. Öyle yanayım yanayım ateşlerde yanayım, bir öpücük dudağın öyle şey. Yani bir kere bana hiç içerik gelmiyor. Çok şey böyle, ben ağızdan öpücük. Çok banal geliyor bana yani. İğrenç geliyor ya. Yani. Muhafazakar kişiliğimden ötürü çok tasvip etmediğim şeyler. Ben de öyle şeyler beklemiyorum. Hani böyle verilen mesajların içerisinde sanki sürekli bir cinsel mesaj vermeye çalışıyormuşum, veriyormuşum. Hani aklım parmağımın ucunda öyle şey. Bak, beni tanıyanlar bilir, ben öyle şeyler yapmadım bugüne kadar. Yapmam da yani. Ben nevi şahsına münasır, Kadir Şenaz bir kişiliğim. Bir kere ben paşa torunuyum yani, benim dedemin öyle. Tabii canım, yani benim tanıdığım soyum paşa. Biraz daha geriye gitseler Osman İmparator padişah falan da olabilir yani benim dedem. Benim yani araştırmak lazım yani. O yüzden böyle bir şahsiyetten böyle şeyler beklemeyin, anlatabiliyor muyum? Tabii canım ya. Yani. Paşa torunuyum ben yani. Kendime göre bir mutasıplık, bir muhafazakarlık. Kendime göre böyle bir çizgi. Tabii canım ya. Mekan cennet. Baltalı Mehmet Paşa'nın torunuyum ben ya. Böyle bir baltası vardı. Bak ne bu kadar bir... Ben bakmayın, bunu çok açıklamadım insanlara. Eğer açıklasaydım bana da Baltalı Tolga derlerdi galiba ya. Yani rahmetli dedem beni o kadar çok severdi ki baltasını bana bıraktı. Harbiden bak, ne bu kadar baltası var yastığın altında. Abi canım ya. Bundan sonra ben programa girerken bir personel alacağım, şey desin. Destur. Anıyla, şanıyla, ne bu kadar baltasıyla meşhur Baltalı Mehmet Paşa'nın torunu Baltalı. Neden olmasın? Neden olmasın? Fatih, bana böyle bir şeyler ayarlarsan, böyle bir tok sesli. Bak, sizin Celal müdürün şeyi, Celal ortağın sesi değil de Yavuz müdürün sesi. Yavuz müdür, adı da Yavuz zaten. Destur. Baltalı Mehmet Paşa, Baltalı Tolga. Fatih'cim ya, şöyle simaven bakıyorum da sende de böyle bir paşalık var ya valla. Harbiden ızgaracı Osman Paşa'yı tanıyor musun sen? Yok şeydir, Fatih'inki olsa olsa bu neydi, Gedik Paşa falan olur. Yani su gedikleriyle uğraşanlar oluyor ya böyle. Su kemerleri mesela. Mesela kemerci Hüseyin Paşa'nın torunu olabilir.

Fatih için bana bir çağrışım yaptır böyle. Osmanlı zamanında böyle su kanallarını açan, işte su kemerleriyle böyle suyla müteselip, yani su üzerine çalışmalar yapan bir paşanın torunu olabilirsin. Bak, Fatih'in dedesinin dedesi zamanında şey yapmış böyle, su kemerleriyle, su sondajlarıyla ilgili çalışmalar yapmış böyle. Yeraltı çalışmaları yapmış. Mesela işte Gedik Hüseyin Paşa'nın torunu Gedik Fatih Paşa'sı. Yani ta adam boylardan geliyor. Bunun dedesinin dedesinin dedesi böyle boylar, gezici boylar şeyi kuracakken böyle çadır falan kuruyorlar ya. Hüseyin'in dedesi bakarmış, tamam burada su var, buraya kurabilirsiniz falan. Ondan sonra çağrışım olmuş. Fatih de demiş ki, lan madem benim dedem su çıkartıyormuş yerden, ben de bu suyu arıtayım demiş, su arıtma cihazı. Tabii ismini ne koyalım ne koyalım. Dedemin adı Ahmet Paşa. Kayı boyundan geliyoruz. O zaman ak olsun. Ak su arıtma yapalım. Zaten 90'larda Fatih Öz ak su arıtmayı kurdu. 2000 yılında da AK Parti kuruldu. Oradan bir çağrışım. Fatih'ten izin istediler. Sayın Fatih Bey, bir parti kurdunuz ama ak su... Ha bir de ismi Fatih ya, şey iddia ediyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunu. O kadar da değil ya. O kadar da değil. Nerede? Yani benim baltam Mehmet Paşa'nın baltası ne bu kadar? Ben bir rivayete göre Fatih Sultan Mehmet'in baltası ne bu kadarmış? Yani bizim Mehmet Paşa'nınkinden daha böyle değişik. Tabii canım, baltası, kılıcı, mılıcı falan, topu, tüfeği varmış. Ne bu kadar şahi topu varmış dur. Fatih Öz, Orion Paşa. Orion Paşa Fatih. Peki, Fatih Öz'e ve muhtemelen şu anda okula bırakmaya gittiği çocukları Mustafa Efe Öz'e ve Bade Öz'e, Bade Sultan Öz'e. Bak görüyor musun Sultan, ben biliyordum zaten. Biliyordum zaten. Bade Sultan Öz'e ve aksu arıtma personellerine Fatih ile aynı hisseye sahip, aynı konuşma hakkına sahip Celal Ortağı ve Celal Ortak'la Fatih'in arasını yapmaya çalışan Yavuz Müdür'e ve bu ekibin içerisinde kaynayıp giden Mecit Yalçın'a ve ismini sayamadığım tüm aksu arıtma, Orion su arıtma sistemleri emekçilerine günaydınlar, hayırlı sabahlar, sabah şevkleriniz hayır olsun. Aranızdan Tolgacığım ne anlattım be falan diyenler varsa, ya benim Ankara'daki su arıtma cihazının filtreleri eskidi, biliyorsunuz mu? Bir hediye mediye vardır ne yani. O kadar paşa dedik, o kadar Yavuz dedik, o kadar bütün tuşlara bastık. Mecit Yalçın bile dedik ya. Derseniz ki yok, bizim işe giren yeni usta biraz daha o konularda tecrübeli. O ustanın da ismini söyleyeyim. Baltalı Ahmet Paşa'nın torunu. Çocuklarını okula bırakan fedakar babalara da günaydınlar olsun.

0: Ya biliyorum, radyo dinleyicilerin arasında birinci sırayı zap dinleyicileri alıyor. Yani zap yapan sürekli böyle, özellikle arabalarda böyle şey tuşu var ya, ileri tuşu, ona basıp da bir türlü aradığını bulamayan. Ama belki de aradığını böyle 5 saniye 10 saniye durup da böyle tesadüf eden, bu sözü tesadüf edenler varsa da onlarla tanışmak isterim.
1: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Burası benim dünyam, Tolga dünyası. Dünyama hoş geldiniz. Mersin FM 104.6. Benim dünya güzelleri.

Erken kalkıp yorulan, erkenden radyolarında güne merzemli Tolga dünyasıyla başlayanlar var. Ufuk sabah erken mesaj göndermiş. Tolga abi günaydın, seni duyuyoruz, merak etme abi, yoldayım. Vardiyaya giderken seni dinliyorum abi diyor. Limandan operatör Ufuk, erken kalkıp yol alanlardan. Şimdi Ufuk erken kalkmış, yol almış ya. Erkenden mesajını göndermiş ya, yoldaymış ya, limana doğru gidiyormuş ya. Limandan Ufuk vardiyaya giderken radyoda Tolga dünyasına tesadüf etmiş ya. Ama acaba diyorum şu saatte radyo başına mıdır? Bence değildir. Bence vardiyaya başlamıştır. Vardiyada da radyo dinlemiyordur diye tahmin ediyorum. O zaman sevgili Ufuk'a, Ufuk'un meslektaşlarına, iş arkadaşlarına, liman emekçilerine, limandaki operatörlere ve diğer emekçilere, Ufuk arkadaşımız nezdinde tüm dostlarımıza da günaydın. Vardiyaya giden Ufuk. Mesaj gönderen Ufuk. Günaydın, hayırlı sabahlar. Şimdi Ufuk'un arkadaşları şey diyecek. Bizim niye ismimizi söylemiyor bu la diyecek. Ufuk onlara şey dersin. Oğlum ben mesaj gönderdim lan. Mesaj gönderdim diye ismimi söylüyor. Siz de mesaj gönderin, sizinkini de söylesin, Allah Allah. Selamı kır kır kalbim kopar yerinden. Bir de baksa sabah erken kalkmış. Halil de böyle sabah erken mesajları gönderiyor. Ben genelde bu saatlerde okuyorum ama o muhtemelen yine yarın sabah 7'den önceki tekrar programlarda dinleyecek. Halil Adalıoğlu. Bol bereketli, kazançlı, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler olsun diyor. Sana da bol bereketli, kazançlı günler olsun Halil Adalıoğlu. Sana da sağlıklı, mutlu, huzurlu, hayırlı günler olsun Halil Adalıoğlu. Sabah sabah deniz kenarına gitmişsin. Sabah sabah böyle denizin dalgalarının okşadığı kumsallarda geziyorsun. Sabah sabah bu sakinliğin, dinginliğin mesajını göndermişsin. Halil'cim hayırdır, kuytu mu lazımdı, tenha mı nedir? Ya hadi Ufuk bana gönderse anlarım. Ufuk limanda, işi gücü denizin üzerindeki operatörlük yapmak yani de Halil'cim. Yani sen sabahın bu saati, güneşin doğuşu, deniz kenarı, sahil, kumsal, romantizm falan. Nedir, kuytu yer mi nedir? Ya ne? Bir dizi temaslarda mı bulunman nedir yani? Nedir, bir manitaya omuzuna elini mi attın nedir? Bunların cevabını yarın alacağız Halil Adaloğlu'ndan. Ya Halil Uda radyo başında. Oo aman efendim, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Ver oğlum müziği. Vay vay vay, Ali abim hoş geldin. Kral, biz Ankara'dan Mersin'e geliyoruz. Sen yerinde yoksun. Neymiş efendim? Kıbrıs'taymış. Neymiş efendim? Kıbrıs'a gitmiş. Ne işi var diyor. Neymiş efendim? Kumarbazmış. Kumar oynuyor. Neymiş efendim? Rulet oynuyormuş. Poker oynamaya gitmiş Kıbrıs'a. Neymiş efendim? Kıbrıs'ta özellikle onu çağırıyorlarmış. Neymiş efendim? Kumara düşmüş. Kumar batağına düşmüş. Ali Ulu da Kıbrıs'tan dönmüş. Geçen hafta Mersin'deydim. Uğradım yanına, bir çayını içeriz, bir asfal ederiz diye. Valla dediler ki yok. Dedim nerede? Dediler ki Kıbrıs'ta. Dedim ne alaka? Dediler ki kumara gidiyor orada, kumar. Ali Ulu da. Günaydın Ulu da otoyuk. Ben de otoyuk amacı açtım. Adam otoyuk amacılıktan para toplayıp kumara gidiyor lan. Ben de açacağım valla. Ulu da otoyuk ama yapmış. Öztürk otoyuk ama diye piyasa. Ah bir de gül asma. Bunun bir de kardeşi var, Serkan Uludağ. O da kuyumcu.

Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. İş yerlerine tabildot usulü servis imkanıyla Yağmur Catering yemekçilik. Düğün, nişan, cenaze organizasyonlarınızda toplu yemek organizasyonlar, toplu yemek ihtiyacınızı karşılayacak Yağmur Catering yemekçilik. Bugün ne yiyeceğim derdine son. Yağmur Catering yemekçiliğe gidin. Hem güvenilir, hem lezzetli, hem kaliteli, hem doyurucu, hem de ekonomik bir şekilde doyun abi. Bol bol yayın.

0: Kavga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Sen de aramıza katılabilirsin. 0546 977 84 32. Biliyorum yoldasın, direksiyon başındasın, numarayı kaydedemedin. Hadi Instagram'dan takip et bari. Instagram Radyocu Tolga, takipleşelim, mesajlaşalım. Instagram Radyocu Tolga'ya takip isteğini yolla, ben de kabul edeyim, mesaj gönder. Ben de yayında okuyayım. Ama şimdi gideyim bir çay alayım, çorba alayım, bir şey yapayım, kendime geleyim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. İçici

0: eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
9: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
10: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
9: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
11: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
12: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
13: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55 Radyo

0: sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
2: Devam ediyor sonbahar mevsimi. Sonbaharın ilk ayı Eylül ayı. Şimdi tabii yazdan çıktık. Yani adettendir yazdan çıkınca böyle insanlar yazı özledik. Yaz bitmesin falan diye var. Hatta yazı uzatanlar var. Sarı yaz diyorlar Eylül-Ekim aylarına. Sıcak memleketler var hala. Görüyoruz biz de, takip ediyoruz. Bunun bir de şarkısını yapmışlar. Tabii canım. Yani herkes yazı öyle ya da böyle bir şekilde geçirdi. Orada, şurada, burada. Bak bu şarkının bestelerini, sözlerini yazan adam da bayağı bildiğin böyle Ege sahillerini falan yapmış yani. Güzel. Harbiden güzel bak.
3: Güzel havalara, gezip tozmalara, bu sene hasret kaldım.
2: Ya ya.

Tabii şimdi bizim gibi çocuklu aileler için yaz çoktan bitti. Sonbaharla beraber okullar açıldı. Okullar açılınca bizim mesailer de başladı dolayısıyla. Hasret. Ama hala yani özellikle çocuksuz aileler, belki yeni evli çiftler, belki nişanlılar, belki sözlüler, belki sevgililer, belki değişik ortamlar olanlar için devam ediyor yaz. Harbiden bak. Yani bahsettiği Bodrum, Çeşme, Kaş yerlerinde falan devam ediyor yaz. Ya. Bir zamanlar ben de çocuğum yoktu. Bir zamanlar ben de karım yoktu, evli değildim. Bir zamanlar nişanlım yoktu, sözlerim yoktu ama manitam vardı. Manitacılar işiyle. Ben de Eylül'de tatil yapmış olanlardanım. Bodrum'da olanlardanım. Hani harbiden sarı yaz diye bir tabir çıktı o yıllarda. Harbiden çok da güzel öyle. Sakin öyle düşünsenize. Kalabalık yok böyle. Nüfus %20'ye kadar düşmüş. Yani tadını çıkartıyorsun abi böyle mükemmel. Ama tabii işte tarih böyle vaffetmiyor birçok şeyi. Tolgacığım sen misin bu kadar fıldır fıldır gezen deyip ağlarını örüyor ve sen de standart çocuklu aileler gibi okul açıldığı tarihte çocukların okulundan mütevellit hayat devam ediyor deyip yazı noktalıyorsun. Aslında yazın devam ettiği bölgeler var. Çok da

Merak etmeyin, bugünlerde sanal medyadaki birçok oturumlarda yaz geri gelsin ya, yaz bitmesin ya, yazı özledik ya, yaz ne güzeldi ya yazılacak. Hatta böyle bir iki ay yazdıktan sonra Aralık'ta artık böyle yaz tamamen bittiğinde kış

Üstüne girdiğimizde bikinli fotoğraflar paylaşılacak. Ay yaz video bir ara gelsin, hemen gelsin. Yazı özledik falan diye. Bunların hepsi olacak yani. Şimdi Mersin'imizin ve Mersin'in komşu illerinin dört bir yanından mesajlar geliyor. Ama özellikle Toroslar ilçesi yakından takip ediyor. Torosların Yusuf Kılıcı'ndan. Toroslar Yusuf Kılıç Mahallesi'nden. Dekor oto döşemeden Süleyman Cin. Selamünaleyküm, günaydın diyor. Aleyküm selam Süleyman Cin. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler diyor. Sana da hayırlı sabahlar, hayırlı günler Süleyman Cin. Allah'ım işini gücünü rast getirsin diyor. Allah'ım senin de işini gücünü rast getirsin Süleyman Cin. Herkese selam, Tolga Dünyası'nı dinlemeye devam diyor Süleyman Cin. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Süleyman Cin'e, dekor oto döşemeye, Yusuf Kılıç'a, Toroslara, Mersin'in alayına günaydın. Süleyman Cin. Süleyman Cin. Süleyman Cin. Ümit Özgen radyo başında. Günaydın Tolga Reis, ben Ümit. Biz de yaşlandık artık reis diyor ya. Yaş alıyoruz işte, ne yapacağım baba? Anlattım ya oğlum. Yani bundan 10 sene, 12 sene, 15 sene öncesinde falan muhtemelen ben bu tarihte Bodrum'daydım ya. Tabii canım ya. Muhtemelen 10-15 sene öncesinde o tarihlerde üniversiteye giden, üniversitedeki dersleri boş olduğu için böyle 1-2 hafta kaçamak yapıp anasına babasına ailesine ben okula gidiyorum deyip de okulun ilk bir haftasını kıran manitamla muhtemelen Bodrum'da falandım yani. Allah'tan hanım şu an dinlemiyor. Dinleseydi söylemezsiniz değil mi? Yani Tolga 10-15 sene öncesinde sen daha o zamanlar yokmuşmuşken, daha doğmamışmışken Bodrum'daymışmış demezsiniz değil mi? Derseniz deyin, çok çok boşar, ben de özgürlüğüme kavuşurum. Bir daha giderim. Bir daha giderim yani. Söyleyin, beni gambazlayın, ben seneye Eylül ayında yine Bodrum'a gideyim. Hayır, yanarım yanarım, gene aynı hanımla giderim. Bu sefer şey olur, heyecan biner yani, evlilik olmayacak. Öyle olur gibi geliyor bana. Ümit işte, yaş aldık oğlum, hiç sorma ya. Vallahi. Yani 10 sene öncesinde neredeydik, şimdi neredeyiz? Ümit'ciğim sen tam 10 sene önce bugün nerede olduğunu hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum. 10 sene önce bugün kader benim için ağlarını örüyordu. 10 sene önce bugün nasıl bir beddua aldıysam, nasıl bir şey aldım. 10 sene önce bugün Ümit'ciğim bak, göz kırpıyorum tırnak içerisinde, en mutlu günüm benim. Ümit, mesaj aldın bak, göz kırpıyorum bak. Bak tırnak içerisinde büyük neon harflerle en mutlu günüm 10 sene önce bugün en mutlu günüm. Ümit. Oğlum lan. Hadi Ahmet'i Mehmet'i anladım. Onlar beni uyarmadı da. Ümit'ciğim sen niye beni kenara çekip de abi iyi düşündün mü? Abi son kararın mı? Ümit. Hani oğlum sen köprüden önceki son çıkış olacaktın. Ne oldu? İnsan bir tutar, bir bayıltır, bir kaçırır. 10 yıl önce bugün. Aranızdan bir taneniz, bir tane delikanlı çıkıp da Tolga'cığım yapma, yakma kendini. Ümit Reis. Biz de yaşlandık, çocuğu okula götürmelere başladık diyor. Bize taktik ver de senin gibi nasıl genç kalacağız Reis diyor. Oğlum taktik maktik yok lan, bam bam bam. Allah ne verdiyse. Taktik maktik yok oğlum, bam bam bam. İlla tatil istiyorsan şey, tatil diyorum, taktik istiyorsan şey diyebilirim. Bak gel, yanaş kulağına söyleyeyim, kimse aramızda kalsın. Kim söyleyeyim. Çalışan demir pas tutmaz. Öyle miydi? Işıldar, parlayan demir ışın neydi? Yani bam bam bam, anladın mı Ümit? Genç kalmanın sırrını istiyorsun ya oğlum. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Yani. Parlayan demir ışıldar. Çalışan demir pas ney pas? Anladın değil mi mevzuyu? Mevzu diyorum oğlum, mevzu diyorum. Tabii canım ya. Bazen uzmanlar açıklama yapıyor. Mevzu ayda iki kere, ayda beş kere falan ulan. He Ümit, he hayatımın karardığı gün. Tam 10 yıl önce bugün. Yine böyle bir
sonbahar mevsimiydi. Sonbaharın Eylül'üydü. Eylül'ün 24'ü.

Muydu? Yani 2026 yerine 2016 yazıyordu takvim yaprakları. O günün sabahında uyandım. Bekledim o kadar, ümit gelir abi yapma abi etme der. Bekledim o kadar, ümit beni alır kaçırır abi senin hayatını kurtardım der diye. Nerede? Aranızdan bir taneniz gelip önümü kesmediniz abi yapma demedim. Ümit Özgen. Yaşlandığını söylüyor. Çocukları okula bırak. Daha dur oğlum, daha sen ne ettin? Ümitçim yanlış anlama da bu daha işin lolosu. Daha bunun lilesi var. Lolosu var. Ümit. Bu arada Tolga Dünyası'nın ne kadar eskiye dayanan bir program olduğunu merak ediyorsanız, Ümit beni dinlediğinde o zamanlar daha bekardı, besbekardı. Eline kız eli değmemişti. Şimdi çocuğu okula bırak.

Şimdi aranızda bekar arkadaşlar olup benim bu isyanıma diye kahkaha atanlar varsa, ben bekar arkadaşlara genelde şey diyorum. Biz de gezerdik siz gibi, siz de düşeceksiniz biz gibi diyorum. Sonunu görmek lazım.

Belki kahvaltı yaptınız, belki kahvaltı sofrasındasınız, belki de iş yerinde kahvaltı yapacaksınız ama bunun bir de öğlen yemeği var. Dolayısıyla öğlen oluyor, insanlara çıkıyor ve bizim geleneğimizde, bizim toplum geleneğinde öğlen yemeği kültürü diye bir şey var. İşte bugün ne yesek, bugün ne yiyeceğiz falan diye derdiniz olabilir ama Yağmur catering yemekçilikle tanışmış olan, Yağmur catering yemekçilikle bağlantı kuran, anlaşma yapan, yemekleri Yağmur Catering yemekçilik tarafından tedarik edilen insanlar bunu düşünmüyor. Nasıl olsa diyor, bugün yine güzel yemekler vardır. Hatta onlara aylık liste bir şekilde ulaşıyor. Bugün ne yiyeceklerini biliyorlar ama. Mesela siz de bugün Yağmur Catering yemekçiliğe uğrarsanız ya da Yağmur Catering yemekçiliği arayıp sipariş verirseniz ya da sizin işletmenizin yemeklerini Yağmur Catering yemekçilik getiriyorsa, bugün menüde neler var biliyor musunuz? Yağmur Catering yemekçiliğiyle danışmamış olanlar için de bir canı çeksin insanların. Ara ara ara oğlum, Yağmur yemekçiliği ara, getirsin diyeceğiniz yemekler ne var efendim? Hayallerim gibi. Yağmur Catering yemekçilikte bugün patlıcan karnıyarık var yahu. Balcan karnıyarık. Yağmur Catering yemekçilikte Akçaabat köfte var. Akçaabat köfte. Yağmur Catering yemekçilikte bugün köri soslu tavuk var ki çok severim. Köri soslu tavuk. Yağmur Catering yemekçilikte bugün kıymalı sebze güveç var ya. Bunu da severim. Kıymalı sebze güveç. Yağmur Catering yemekçilikte bugün içli köfte var yahu, içli köfte. Sadece sevmem, içli köfte için can alır can veririm abi. İçli köfte için adam vururum. İçli köfte için organlarımdan birini bağışlarım ya. İçli köfte için sol kolumu

0: daha ederim. İçli köfte için çocuğumu yok o kadar değil. İçli köfte için çatıya çıkarım. İntihar teşebbüsünde bulunurum. İçli köfte bugün yağmur catering yemeklikler. Fırın tavuk mutfağı ve kuru fasulye var. Hemen menü hazırlayalım mı menü? Bak bak menüye bak şimdi menüye bak. Yağmur Catering yemekçilikte içli köfte, yanında bulgur pilavı, yanında yoğurt, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering yemekçilikte kıymalı sebze güveç, yanında mercimek çorba, yanında salata, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering yemekçilikte patlıcan karnıyarık, yanında pirinç pilavı, yanında cacık, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Hemen Yağmur Catering yemekçiliğe uğrayın.
1: Yağmur Yemekçilik Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Hemen Yağmur Catering yemekçiliği arayın.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Hemen tanışın, kaynaşın, irtibat kurun, bağlantı yapın. Bundan sonra iş yerlerinizin yemekleri tabildot usulü Yağmur Yemekçilik'ten gelsin. Yıldız yok tatlı. Rahatınıza bakın, keyfinize bakın. Hem güvenilir, hem kaliteli, hem lezzetli, hem doyurucu, hem de ekonomik. Yağmur Catering Yemekçiliği.

0: Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Program devam edecek ama mola vereceğiz, çayımızı yenileyeceğiz. Instagram Radyocu Tolga, takipleşelim, mesajlaşalım. Hadi o zaman, çayı bitenler çaylarını tazelesin, ihtiyacı gelenler ihtiyacını gidersin. Birkaç dakika mola verelim, sonra gelip kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tamam yavrum, izlem yazmayın, hepiniz eleyeceksiniz, tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim, hepiniz...
3: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum. Çekil.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.
5: Ev mi kuruyorsunuz, yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
6: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul eğitim

0: yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033. Yeni dönem başlar,
2: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
3: Bir şey. Aracılar full okul.
4: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
5: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
10: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
5: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla

0: tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda Tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: uyananlarım benim. Aranızda yeni uyananlar, aramıza yeni katılanlar olmuş olabilir. Aramızda frekansı yeni keşfetmiş olanlar olabilir. Aramızda ne dinlediğini, neden dinlediğini bilmeyenler olabilir. Öncelikle bu radyonun adı Mersin FM, frekansımız 104.6.
1: Mersin FM
0: 104.6. Bu Güzide Radyo'nun Güzide programlarından bir tanesini dinliyorsunuz.
2: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Bu Güzide Radyo'nun Güzide programının Güzide bir de sponsoru var.
3: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Yağmur Catering Yemekçilik deyip geçmeyin ha. Gelirimizi oradan sağlıyoruz yani. Yağmur Catering Yemekçilik demeyin ha. Patronumuz paramızı onlar ödüyor ya. Ekmeğimiz, ekmeğimiz. Yani hemen bunu kısa bir cümleyle toparlayacak olursak. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasında Mersin FM radyosundasınız. Bendeniz Tolga. Ya. Yeni uyananlar, mevzuya uyanamayanlar, yataklarından kalkıp ayakta uyuyanlar, gece çok geç uyuyanlar, sabaha kadar uyumayıp da beşik sallayanlar. Bula bula bula bula bula. Hepinize günaydın, alayınıza günaydın. Mesajlarım var, okumam gereken, okuyacağım birazdan. Mesajlarda bakalım kimler neler yazmış, kimlerden bahsetmiş, bizler kimlerden bahsedeceğiz. Hepsini yapacağız, hepsini yapacağız. Daha var ya, programın bitmesine 23 dakika var. 23 dakika içerisinde kaliteli bir 23 dakika olması elimden geleni yapacağım. Hadi bakalım.

Mehmet Kaya radyo başındaymış. O da bugün revizeli gecikmeli olsa da radyo başında yerini almış ki ben Mehmet Kaya'nın erken kalktığını, yol aldığını, erkenden yola koyulduğunu biliyorum. Erkenden Mezitli Bozon'daki TOKİ konutlarından çıkıp çocuğunu, kızını okula bıraktığını biliyorum. Oradan çarşıya indiğini, kiminin orada kahvaltı yaptığını, ondan sonra işine gittiğini biliyorum. Yani şu saatlerde muhtemelen öğrencilere direksiyon eğitimi verdiğini, öğrencilerin yeterli bir sürücü olması için sürücü kursunda eğitmenlik yaptığını biliyorum. Mehmet Kaya'nın bir emektar, bir emekçi olduğunu biliyorum. Tabii canım, sürücü kurslarının aranan kaliteli direksiyon eğitmeni olduğunu biliyorum ya. Mehmet Kaya, günaydın Tolga Dünyası diyor. Günaydın Mehmet Kaya. Okul yolunda her zamanki gibi seni dinliyoruz diyor. Yani bu saatlerde öyle mi acaba? 8.24'te ders başı olmuyor mu normalde? Hani bilmiyorum ama geçen sene öyleydi galiba. Erken gidiliyordu galiba. Şey mi, okul mu değişti, saat mi değişti? Bir değişiklik mi oldu, revizyon mu oldu? Yeni sezonda da muhteşem bir enerjiyle devam, harikasın diyor Mehmet Kaya. Şimdi birçok dinleyici biliyor, birçok dinleyicinin sağlığı hakkında, işi hakkında, ailesi hakkında bilgim yok ama Mehmet Kaya ile ilgili var. Çünkü aileyiz biz, bir aileyiz. Yani olayı şey diye algılamayın, biz koskoca bir Tolga Dünyası ailesiyiz, Tolga Dünyası. Hayır, ciddi ciddi aileyiz yani. Görüştüğümüz bir insan kendisi. En son geçen hafta yok bu hafta içiydi. Salı mıydı? Pazartesiydi ya. Evet. Pazartesi günü Mersin'deydim ben, biliyorsunuz değil mi? Geçen hafta, geçen ay biliyorsunuz yaz boyunca şeydeydim. Mersinli, Çeşmeli ilçesi. Bunu sevmeyen Tolga ne o ya böyle Mersinli'ne? Al yine söyleyeceğim. Mersinli, Erdemli ilçesi, Çeşmeli mahallesi. Sterelle meşhur. Oradaydım geçen ay. Geçen hafta Ankara'ya geldim. Birkaç gün kaldım, sonra tekrardan geçen hafta sonu Mersin'e geldim. Pazartesi günü Mersin'deydim. Mehmet'le görüştük. Hastaydı, ayakta duramıyordu. Ya emin olun var ya, kolunu kaldıracak hali yoktu. Allah'tan bana bulaştırmadı. Ondan sonra pazartesi, salı günü programı Mersin'den yaptım. Döndüm. Şimdi Ankara'dayım. Ankara'dan home office'ten yapıyorum. Nasıl oldun? Toparladın mı Mehmet? Ne yaptın? Ne hallettin? C vitamini aldın mı? Portakaldır, mandalinadır, limondur falan hallettin.

Mehmet Kaya, aman hasta olup yataklara düşme. Sürücü kursu öğrencilerinin senin eğitimlerine ihtiyacı var. Sen olmasan kim onlara güvenli sürüş eğitimi verecek ya? Mehmet Kaya sürücü kursları. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar. Caner kardeşim radyo başında.

geçen sene sezon finalimi yaptım. Sezon finalinden sonra Mersin'e geldim. Mersin'de 3 ay kaldım. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında, hatta Eylül'ün de ortasına kadar. Ulan bir gün bir kere, bir gün bir kere bir arayıp da abi nasılsın görüşelim mi? Abi gel sana bir tantuni ısmarlayayım. Abi gel birlikte bir yaylaya çıkalım. Gel abi sana bir şişe açtırayım. Gel abi dansöz oynatalım. Hani Caner nerede? Hani biz abi kardeştik? Hani ben senin abindim? Hani sen benim kardeşimdin? Caner! Ama ikimizin ortak tanıdığı olan Ferdi abinle, Ferdi Fayda abinle baya baya bir görüştük ya. Baya baya yakından görüştük, muhabbetimizi ettik, sohbetimizi ettik, arayı kapattık. Tabii canım ya, geldiğim gün de görüştük Mersin'e, döndüğüm gün de Ankara'ya dönerken de görüştük. Caner, ara Ferdi abiye söyle. Hani şu Fabrikalar Caddesi'ndeki 1001 çeşit var ya hırdavat. Hani orada Ferdi Faydın var ya ha. Yani ikimizin de ortak tanıdığı. Ara ya, böyle böyle olmuş de, anlat. Beni niye aramadınız abi de? Oğlum o kadar okey'e dördüncü adık aklımıza gelmedin ha. O kadar pavyona gittik, dansıyor artık, hiç düşünemedik seni şey. Caner! Ne oldu senin o iş? En son nişan almıştın, en son bir şey, yüzük bir şey olmuştu. Var mı düğün müğün, var mı bir sadıç madıç lazım mı? Ne de olsa kivrem benim. Bir rivayete göre kivre hayattaysa sadıçı da kivre yapar. Hazırım ben burada.

petrolü gök çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mu o zaman, olur mu?

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. O anda elimde başka bir iş var diye ne diyorum ben ya? Yani o anda başka bir şeylerle uğraşıyorum diye. Nedir abi, nedir ya? Nedir yani, niye böyle yapıyorum ki ben yani? Halbuki şuradan bir mesaj alacaktım, bir mesaj okuyacaktım yani. Alt üstü şuraya tıklayacağım, şu mesajı okuyacağım ya. Mustafa var aramızda. Mustafa, birçok Mustafa var. Bunların çoğunu biliyoruz. Mustafa kardeşim var. Mustafa Emre Özegel, Toroslar Belediyesi'nde mühendis kendisi. Mustafa var, az şoför Mustafa. Şu anda Mersin Kıbrıs arası şey yapıyor. Tır götürüyor, şeyle gidiyor. Neydi onun adı? Feribotla gidiyor. Mustafa'mız çok ya. Bayağı bir tanıdığımız var ama bu başka bir Mustafa. Bu da şoför ama has değil. Bu Mustafa geçen sene, geçen sezon hayatımıza dahil oldu. Bu Mustafa geçtiğimiz sezon bir şekilde yolumuz kesişti. Bu Mustafa bir şekilde programımızı dinlemeye başladı. Bu Mustafa bir şekilde bizimle bir irtibat kurdu, bir yayına katıldı falan. Sonrasında bir baktık ki Mustafa normal bir dinleyici değil. Mustafa bildiğin şey stand-upçı, komedi, komik. Yani Mustafa aslına bakar şoför ama normalde showman olarak doğmuş. Hani bir radyocu kapasitesi, yeteneği var. Yani Mustafa deyip geçmeyin tabii canım. Yani sadece Türk ve dünya radyolarının değil, Türk ve dünya televizyonlarının, sahne hayatının, show dünyasının aranan ismi Mustafa. Tabii canım, harcanıyor ya. Allah var ya, ben gelsem yemin ediyorum beni 8 milyar dinler ha. Değişik şeyleri var böyle. Argümanları var böyle. İnteraktif olmaya çalışıyor. Yani değişik. Seviyoruz ama ya. Sonuçta böyle o da bir insan. O da Allah'ın kulu. Yazık yani. Yazık yani. Şey yapmak lazım. O da sonuçta Allah'ın bir canlı şeyi yani. Olabilir bazı eksikleri, bazı şeyleri. Olabilir yani. Mustafa diyor ki günaydın, hayırlı sabahlar diyor. Sana da günaydın Mustafa. Sana da hayırlı sabahlar Mustafa. Hayırlı yayınlar diyor. Teşekkür ediyoruz Mustafa. Günaydın. Bahçe Mahallesi'ndeki kardeşlerim, Bahçe Mahallesi'ne selam göndermiş. Günaydın Mersin'e yayınlar dilerim diyor. Ben diyor şoför Mustafa, şoför. Tolga, en saf dinleyicim benim, iyi ki varsın diyor. Sevgili Mustafa, az önce tatil dedik, sarı yaz dedik, Bodrum dedik, Kaş dedik, Çeşme dedik, falan dedik, filan dedik. O da diyor ki ben de Tayland'da tatile gidiyorum Tolga abi demiş Mustafa. Senden önceleri yemin kendimden kaçardım. Yani işte Mustafa'nın böyle bir durumu var yani. Uzaktayım. Yani Tayland'ı haritada göster de sen gösteremez. Bir kadarsın, yani Mersin'in sınırları içerisinden Tarsus'a gidemez. Ama işte sağdan soldan dost meclisinden, arkadaş ortamlarından duyduğu kadarıyla işte Tayland'dı falandı filandı, bir şekilde kendini tatmin etmeye çalışan sevgili Mustafa. Ne diyelim ya, o da bir Allah'ın kulu ya. İyi, şöyle yapacağız o zaman. Biliyorsunuz ki programımızı
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Bakınız, şimdi az önce menüyü saydım. Bugünkü menüyü bir daha saymayacağım. Ama genel bir bilgi vermek gerekirse
1: kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Ne lazım size? Güvenilir olması lazım değil mi? Hijyenik olması lazım. Yağmur Catering Yemekçilik'te. Ne olması lazım? Kaliteli, lezzetli olması lazım. Doyurucu olması lazım. Ekonomik olması lazım. Tüm bunların hepsi Yağmur Catering Yemekçilik'te.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi

0: Yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
1: E tabii şimdi çalışanlarınızın yemeklerini iyi vermeniz lazım. Çalışanlarınızla problem yaşamamak için Yağmur Catering yemekçiliği arayın. Gelin, gelsinler, sizinle görüşsünler. Çalışanlarınızın yemeklerini onlar versin. En nihayetinde
0: çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
1: E tabii yani emek veriyorlar. Siz de kaliteli yemek verin. Bunun için bir adres soruyorsanız, nasıl yaparız bu işi diyorsanız
0: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçiliği.
1: İş yerlerine Tabildot usulü servis var. Aynı zamanda toplu yemek organizasyonlarında da hizmetinizde. Düğün olur, nişan olur, cenaze olur, toplu yemek ihtiyacınız olur. Bu işlerinizde de çözüm ortağınız.
0: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
1: Şimdi ben Yağmur Catering yemekçiliğin adresini, telefonunu vereceğim ama daha kestirmesi Instagram Yağmur Yemekçilik.
0: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
1: Tabii canım, 1991'den bu yana tam 35 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde.
0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Evet, Yağmur Catering yemekçilik sizlere durumu anlattı. Bundan sonra siz de Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Gerekeni yapın, hakkını verin.

Yeni dinlemeye başlayan, yeni keşfeden, öyle tesadüf eden, zap yaptım, duydum ama beğendim, dinliyorum. Acaba kim bu adam diyen varsa, ömrünün yarısından fazlasını mesleğin adamış olan bir kardeşiniz, bir abinizim. Yani hakikaten ömrümün yarısından fazlası. 5, 10, 15, 20, 25 değil 30 yıla, yaklaşık 30 yıla dayanan bir süredir bir şekilde sizlere performans sergiliyorum. Ekmeğimi bu işten çıkartıyorum. Rabbim ömür verdikçe, ses tellerim kesilmediği sürece inşallah söyleyecek bir şeyim olursa sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Tabii aynı zamanda sizlerin de söyleyecek şeylerini dinleyicilerle buluşturuyorum. Yani nacizane bu işte bir şekilde hakkını verdiğimi düşünüyorum. Yani sonuçta böyle ben de bu işin uzmanıyım. Nasıl ki 30 yıllık bir tantuni ustası çok lezzetli bir tantuni yapar. Nasıl ki 30 yıllık bir aşçı çok lezzetli yemekler yapar. Nasıl ki 30 yıllık bir berber harikalar yaratır. Ben de 30 yıllık bir radyo programcısı kardeşiniz, abinizim yani.

0: 24 saati Instagram'dan radyocu Tolga takip edebilir. Direkt mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. İnsanlık için küçük ama ikimiz için büyük bir adım atın. Hayat. Instagram'dan radyocu Tolga'yı takip alın. Takibe takip, beğeniye beğeni, yoruma yorum, mesaja cevap. Instagram radyocu Tolga. Biliyorum bu radyoyu takip eden tiryakiler var, programı dinlemeye doyamayanlar var, yakından takipçiler var, sessiz dinleyiciler var. Bir şekilde bir yerde kesiştiğimiz, yolumuzun kesiştiği tüm dinleyicilerimize mutlu bir gün olsun. Hepimiz için güzel bir gün olsun, her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bye bye.
1: Ay Tolga harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Şşşt! Dinleyici!
4: Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Buse.com'dan Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi,

0: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
6: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
7: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
8: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
7: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Cumartesi pazar açık olan
6: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
9: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
10: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
11: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
12: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: senden başka hiç kimse olmasın. Bir gün görsem yeter bana.
1: Damar denince damarın tek adresi
2: Mersin FM.
1: Hep damar. Full damar.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni, Birlik ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığı'nda Ankara'da toplandı. Belediyelerin mali yapısını doğrudan etkileyen güncel düzenlemeler ile Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı sürecinin değerlendirildiği toplantının ardından Birlik Encümeni yazılı açıklama yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Megayat sloganı ile başlattığı 15 yatırım programı

0: arasında yer alan Mezitli Kent Meydanı projesinin temeli 24 Eylül Perşembe günü saat 17.30'da Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla Mezitli Belediyesi arkasında yer alan alanda atılacak. Hayata geçirilecek Mezitli Kent Meydanı projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Tarsus'tan Anamurat Çamlıyayla'dan Mezitli'ye kadar kentin dört bir yanındaki taleplere en kısa sürede dönüş yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların her talebini karşılamak için profesyonel kadrosuyla 7/24 çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Anamur'da çalışma yapan Büyükşehir ekipleri Akdeniz, Tahsin Soylu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda toplamda 4133 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesi Atayurt Mahallesi Karadedeli mevkiinde yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışma nedeniyle bugün trafiğe kapatılan yol 25 Eylül Cuma günü açılacak. Bu yolu kullanan sürücülerin çalışma tamamlanıncaya kadar alternatif güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde okul servis araçlarının denetimini de artırdı. Öğrencilerin okulla ev arasında güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde önem taşıyan hususlar ekipler tarafından titizlikle inceleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadınların üretim süreçlerine katılımını destekleyen çalışmalarıyla el emeğinin ekonomik ve sosyal değere dönüşmesine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda trafik parkta oluşturulan üretici kadın standları, kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınların emeklerini görünür kılabilecekleri ve ürünlerini doğrudan yurttaşlarla buluşturabilecekleri önemli bir alan yaratıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540-014-0033.
8: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24

0: Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması, Maraş paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih. Kıyafet.

0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: başka sana benim için bir tanem. Geceleri uykularım kaçıyor. Bir burukluk çöküyor yüreğime. İşte o an bütün kalbim acıyor. Seviyorum, seviyorum, kimselerden saklayamam aşikar. Seviyorum, seviyorum, yüreğimde şimdi gerçek sevda var. Yaşayamam, yaşayamam senden ayrı kalırsam bir an bile. Paylaşamam, paylaşamam, seni inan, seni inan, kimse. Seviyorum.
1: Haberler. Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde görev yapan tank uzman Çavuş Coşkun Sevim, görevi sırasında geçirdiği ani rahatsızlık sonucu şehit oldu. Sevim'in görev başında hayatını kaybettiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türk evinde Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefini dile getirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP üyeliğinden ayrılmasının ardından Ankara'daki bazı ilçe belediye başkanları da partiden istifa etti. CHP'den ayrılan ilçe başkanı sayısı 8 oldu. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili

0: İlgili soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahil olduğu tespit edilen Bayram Özbek tutuklandı. Öte yandan soruşturma kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Avustralya'da bir yapay zeka ajanının bir hükümet sistemini hacklediği bilinen ilk vaka yaşandı. OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka ajanı 18 Haziran'da Avustralya hükümetine ait Medicare istatistik portalına yetkisiz erişim sağladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke'de görev yapan 47 mahalle muhtarıyla buluştu. Seçer, Arkum, Atakent ve Atayurt mahallelerinin arıtma ve kanalizasyon sorunlarının çözümü için çalışmaların hızla başladığını belirtti. Mersin'in Tarsus ilçesinde Cumhuriyet Savcıları Başsavcı Gürkan Özkaynak Başkanlığı'nda değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Tarsus Adliyesi'ndeki toplantıda bilişim, sahtecilik ve dolandırıcılık soruşturmalarıyla mevzuat ve içtihat değişiklikleri değerlendirildi. Mersin'de faaliyet gösterecek tüm sanayici ve iş insanları derneği ilk genel kurulunun ardından çalışmalarına başladı. TÜMSİD yapay zeka destekli altyapısıyla yeni iş birlikleri ve yatırımlara katkı sunmayı hedefliyor. Siber suçlarla mücadele kapsamında Mersin'in de aralarında bulunduğu 36 ilde son 5 günde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 826 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 444'ü tutuklanırken 254 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemelerinde Emlak Konut yarı finalde Panathinaikos'u deplasmanda 91-68 mağlup etti. Bu sonuçla Emlak Konut adını finale yazdırdı. A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'yı konuk edecek. Karşılaşma 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada.
3: Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtım.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavibeyazeşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli

0: olan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Mersin FM 104.6.

0: Can ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kas

0: kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
2: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
3: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
4: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
5: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
6: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
4: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542 144-4602.
7: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
9: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
10: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
9: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Acımı içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi? Ama bildiğim bir şey var, herkes mutlu olsun derken,

0: Tolga abim hoş geldin.
1: Tolga Dünyası. Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtım.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Busem Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası...

0: katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
9: ABM Yapı Market açıldı.
8: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
9: ABM Yapı Market'te.
8: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
9: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
8: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
3: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android

Gecelerimde ışık oluyorsun bana, karanlık gecelerimde yıllanmış şarap gibi yanıyorsun içimde. Bu akşam seni ölesi özledim. Bu akşam seni görmek istiyor gözlerim. Sıcak ellerini tutmak istiyor ellerim. Sevginle dolup taşmak istiyor kalbim. Bu akşam seni ölesi özledim. Bu akşam seni senden son defa istiyorum. Dayanacak gücüm kalmadı, bekleyemiyorum. Ellerim semada dualar ediyorum.

başkası. Seni bunca sevmez benden başkası. Ölürsem sen ağla arkamdan yeter. Gelmesin kabrime senden başkası.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Silifke ilçesinde görev yapan 47 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Tüm ilçelerin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Seçer, Silifke bölgenin son yıllarda en çok gelişim gösteren yerleşim yerlerinin başında geliyor. Bundan dolayı 7,5 yıllık görev süremiz boyunca Silifke'de gerekli çalışmaları hakkıyla yerine getirdik dedi. Silifke'ye bağlı Arkum, Atakent ve Atayurt'un arıtma ve kanalizasyonu için hızlı bir şekilde çalışmaya başladıklarını dile getiren Seçer, yol konusunda da merkez kırsal demeden en kaliteli malzemeleri kullandıklarını kaydetti. Büyükşehir bütçesinin 1/4'ünü yol yapım birimine ayırdıklarını söyleyen Seçer, sorumluluk alanımız dışında kalan yollarda da çalışma yapabilmek için meclisten yetki aldık diye konuştu. Silifke'de imar planlarıyla da ilgili önemli yol kat edildiğini vurgulayan Seçer, 4 merkez ilçede 25-30 yıldır imar planları yapılamıyordu. Silifke de aynı şekildeydi. Biz bu planları yaptık ve kalan etaplarda tamamlanıyor. Çünkü Silifke çok büyüyecek. Sadece merkezde değil, kırsada da iş düşecek. Daha fazla iş alanı ve istihdam imkanı doğacak ifadelerine yer verdi. Çevre dostu toplu taşıma araç yatırımlarının devam ettiğini kaydeden Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut otobüs filosunda toplam 430 araç bulunduğunu belirterek, bu araçların 205 tanesinin CNG yakıtlı ve çevre dostu otobüs olduğunu ifade etti. Kent genelinde 18 adet elektrikli otobüsün de hizmet verdiğini belirten Seçer, filoya dahil edilen otobüslerin havayı kirletmeyen, çevre dostu ve yakıt tasarrufu sağlayan araçlar olduğunun altını çizdi. Son 7,5 yıldır Mersin'de çağdaş, güvenilir, konforlu ve süratli ulaşımı sağlayarak Mersin'in sosyal hayatının da canlanmasına katkı sağladıklarını vurgulayan Başkan Seçer, tüm yaş grupları için daha çeşitli, güvenilir, uygun fiyatlı ve erişilebilir hareketlilik seçenekleri sunmanın da görevleri olduğuna dikkat çekti. Seçer, vatandaşların hiçbirini geride bırakmadan, fiziksel veya dijital hiçbir engel oluşturmadan çözümler sunmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Balıkçılık sektörünün Mersin'de önemli olduğunu söyleyen Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından küçük ölçekli balıkçılara verilen desteğin artarak devam edeceğini söyledi. 2026 yılı sonuna kadar Akdeniz, Silifke, Erdemli, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde toplam 400 balıkçının bu desteklerden faydalanacağını dile getiren Seçer, söz konusu proje maliyetinin ise 6 milyon 461 bin lira olduğunu ifade etti. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: hatırlamıyorum. Bak o dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep bilmiyorum.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
5: Buse.com'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve bas

0: Vebasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
1: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
4: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Haberler.
1: Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde görev yapan tank uzman Çavuş Coşkun Sevim görevi sırasında geçirdiği ani rahatsızlık sonucu şehit oldu. Sevim'in görev başında hayatını kaybettiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'taki Türk evinde Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefini dile getirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP üyeliğinden ayrılmasının ardından Ankara'daki bazı ilçe belediye başkanları da partiden istifa etti. CHP'den ayrılan ilçe başkanı sayısı 8 oldu. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin

0: senaryosuna dahil olduğu tespit edilen Bayram Özbek tutuklandı. Öte yandan soruşturma kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Avustralya'da bir yapay zeka ajanının bir hükümet sistemini hacklediği bilinen ilk vaka yaşandı. OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka ajanı 18 Haziran'da Avustralya hükümetine ait Medicare istatistik portalına yetkisiz erişim sağladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke'de görev yapan 47 mahalle muhtarıyla buluştu. Seçer, Arkum, Atakent ve Atayurt mahallelerinin arıtma ve kanalizasyon sorunlarının çözümü için çalışmaların hızla başladığını belirtti. Mersin'in Tarsus ilçesinde Cumhuriyet Savcıları Başsavcı Gürkan Özkaynak Başkanlığı'nda değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Tarsus Adliyesi'ndeki toplantıda bilişim, sahtecilik ve dolandırıcılık soruşturmalarıyla mevzuat ve içtihat değişiklikleri değerlendirildi. Mersin'de faaliyet gösterecek tüm sanayici ve iş insanları derneği ilk genel kurulunun ardından çalışmalarına başladı. TÜMSİD yapay zeka destekli altyapısıyla yeni iş birlikleri ve yatırımlara katkı sunmayı hedefliyor. Siber suçlarla mücadele kapsamında Mersin'in de aralarında bulunduğu 36 ilde son 5 günde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 826 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 444'ü tutuklanırken 254 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemelerinde Emlak Konut yarı finalde Panathinaikos'u deplasmanda 91-68 mağlup etti. Bu sonuçla Emlak Konut adını finale yazdırdı. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'yı konuk edecek. Karşılaşma 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadında saat 21.45'te başlayacak.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Şşşt! Dinleyici!
4: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
5: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam, tanıtım.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 30.

0: 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965. Yeni dönem başlar,
1: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133. Özkayatuz.com.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
0: Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli

0: bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
3: Şoför Mahali.
4: Şoför Mahali başlıyor.

0: Rampaların ustasıyım. Gözlerinin hastasıyım.
1: 7-24 arabesk. 24 saat arabesk.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Silifke ilçesinde görev yapan 47 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Tüm ilçelerin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Seçer, Silifke bölgenin son yıllarda en çok gelişim gösteren yerleşim yerlerinin başında geliyor. Bundan dolayı 7,5 yıllık görev süremiz boyunca Silifke'de gerekli çalışmaları hakkıyla yerine getirdik dedi. Silifke'ye bağlı Arkum, Atakent ve Atayurt'un arıtma ve kanalizasyonu için hızlı bir şekilde çalışmaya başladıklarını dile getiren Seçer, yol konusunda da merkez kırsal demeden en kaliteli malzemeleri kullandıklarını kaydetti. Büyükşehir bütçesinin 1/4'ünü yol yapım birimine ayırdıklarını söyleyen Seçer, sorumluluk alanımız dışında kalan yollarda da çalışma yapabilmek için meclisten yetki aldık diye konuştu. Silifke'de imar planlarıyla da ilgili önemli yol kat edildiğini vurgulayan Seçer, 4 merkez ilçede 25-30 yıldır imar planları yapılamıyordu. Silifke'de aynı şekildeydi. Biz bu planları yaptık ve kalan etaplarda tamamlanıyor. Çünkü Silifke çok büyüyecek. Sadece merkezde değil, kırsada da iş düşecek. Daha fazla iş alanı ve istihdam imkanı doğacak ifadelerine yer verdi. Çevre dostu toplu taşıma araç yatırımlarının devam ettiğini kaydeden Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut otobüs filosunda toplam 430 araç bulunduğunu belirterek, bu araçların 205 tanesinin CNG yakıtlı ve çevre dostu otobüs olduğunu ifade etti. Kent genelinde 18 adet elektrikli otobüsün de hizmet verdiğini belirten Seçer, filoya dahil edilen otobüslerin havayı kirletmeyen, çevre dostu ve yakıt tasarrufu sağlayan araçlar olduğunun altını çizdi. Son 7,5 yıldır Mersin'de çağdaş, güvenilir, konforlu ve süratli ulaşımı sağlayarak Mersin'in sosyal hayatının da canlanmasına katkı sağladıklarını vurgulayan Başkan Seçer, tüm yaş grupları için daha çeşitli, güvenilir, uygun fiyatlı ve erişilebilir hareketlilik seçenekleri sunmanın da görevleri olduğuna dikkat çekti. Seçer, vatandaşların hiçbirini geride bırakmadan, fiziksel veya dijital hiçbir engel oluşturmadan çözümler sunmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Balıkçılık sektörünün Mersin'de önemli olduğunu söyleyen Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından küçük ölçekli balıkçılara verilen desteğin artarak devam edeceğini söyledi. 2026 yılı sonuna kadar Akdeniz, Silifke, Erdemli, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde toplam 400 balıkçının bu desteklerden faydalanacağını dile getiren Seçer, söz konusu proje maliyetinin ise 6 milyon 461 bin lira olduğunu ifade etti. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının

0: %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Şoför Mahalli.
3: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
4: Reklam kazandırır.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
7: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
8: İster tıkla, ister uğra.
9: İçecek.

0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533-974-4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553-314-7333. 0551-815-0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
5: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
6: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
0: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
0: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167, 542-252-4167 Mersin.
8: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji.

0: Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji, Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil, açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Şoför Mahalli.
5: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
6: ...33BBL 019.
7: Yolun açık olsun, devam et.
8: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin Efendim.

hızdan zevk alan, hastaneden zevk alır. Damarsa damar, işte o kadar.

0: 80TS 684.
1: Yolun açık olsun, devam et.
2: Mersin FM.

0: Burada burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada burada.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Şoför Mahalli.
4: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
5: Reklam tanıtır.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı Mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
2: Öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
6: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
3: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Şimdi şarkılarım arasından hangisinin ilk şarkı olacağını seçemedim. Sonra son zamanlarda çok sık dinlediğim bir şarkıyla giriş yapmak istedim programa. Aşk bir mevsim gelmez bir daha diyeceğiz. Hem o ayrılık sonrası garip boşluk, hem de gitme vakti gelmiş ama insanın eli hala sevdiğinin elinde, öyle bir durum var ya, aklı da tabii ki hala yaşananlarda.
4: Hala
3: size tam olarak o hissiyatı veren bir şarkı.
4: Sonu yok bu elveda değişlerin.
3: Gelmez bir daha.
4: İlk defa olmuyor ki.
3: Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugünün en güzel şarkılarını tabii ki kendilerine armağan ediyorum. Kolaylıklar diliyorum kendilerine.
4: Gizli gizli sessiz içimden bu sefer
3: selamlarımızı gönderelim.
4: Bugün
3: ve sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşabilirsiniz.
4: Aşk bir mevsim gelmez.
3: 0-538-273-66-66 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Bu şehir alışır.
3: Mesajlarınızı bekliyorum.
4: Bugün günlerden senden sonra.
3: Siz bizimle mesajlarınızı paylaşın ki biz de sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabilelim. Şimdi sizlere ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum. Pinhani ile Aşk Bir Mevsim sizlerle.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Selin Yayında. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi bir istek şarkım var. Ferdi Tayfur, Vurmayın Yıllar şarkısını uzun yolda direksiyon sallayan tüm şoför dostlara armağan ediyorum demişler. Hayırlı yolculuklar diyelim bizler de. Kolaylıklar diliyorum.
1: Gülmüyor artık sevdiğim yanımda. Olmuyor artık.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tolga Dünyası.
2: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman

Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
2: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
3: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
4: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
5: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
5: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
10: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
5: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
0: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi güzel bir yorum dinleyeceğiz. Kalafko ekibinden selamlar demişler. Bizler de selamlarımızı gönderelim. Sıradaki şarkıları ekran başından ayrılmayan tüm grafik ekibimize gönderiyorum. Zor zor, işiniz zor. Ama çok da güzel hakkını veriyorsunuz yani. Yaptığınız işlere gerçekten bayılıyorum. Selamımı gönderiyorum tekrardan sizlere. Fenek ne derdin var? Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Yazın yar kar başıma. Cankat Erdoğan yorumuyla sizlerle.

0: istek şarkıyla daha devam ediyorum programa. Kolay gelsin. Orhan Ölmez Kar Tanesi şarkısını yan ilçede görev yapan canım nişanlım Melis'e armağan etmek istiyorum. Sabahın yorgunluğunu unuttursun, seni çok seviyorum demişler.
1: Sözlerin şiir gibi, elini tutsam, yüzüne baksam.
0: Zaten yorgunluğun en iyi ilacı, en etkili ilacı bence şarkı. Yani çok doğru yerdesiniz.
1: Emrin olur.
0: Ve bu programda herkesin bir şarkısı var.
1: Çıksam, mucizem olsam, doğduğum gün olur sanki aşk kurtarır.
0: Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
2: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin.

0: gidersin, gidemezsin.
1: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün, bir güldürsün.
2: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
3: Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Dosya kapsamında tutuklu sayısı 101'e yükseldi. Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi

0: Ailesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 31 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'ın yanı sıra belediye yöneticileri, çalışanlar ve iş insanları da bulunuyor. Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Diyarbakır, Mardin ve Elazığ'da da hissedildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ilk belirlemelere göre deprem nedeniyle can kaybı veya yıkım yaşanmadığını açıkladı. İstanbul'daki sermaye piyasası soruşturması kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks araca el konuldu. Araçların toplam değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu belirtildi. Eurocontrol'ün Ağustos ayı verilerine göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1671 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı bu performansıyla Avrupa'daki havalimanlarını geride bıraktı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 11 yıl aradan sonra ilk resmi ziyareti kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Görüşmelerde ticari anlaşmazlıkların yanı sıra Orta Doğu'daki savaş ve yapay zeka güvenliği gibi konuların ele alınması bekleniyor. 26 Eylül'deki yeni parti Toroslar ön seçiminde adaylardan Saadettin Ergen yarıştan çekildi. Ergen diğer aday Salim Taşkın'ı destekleyeceğini açıkladı. Mersin'in Tarsus ilçesinin kuzeyindeki dağlık bölgelerde tarih öncesine ışık tutan arkeolojik çalışmalar devam ediyor. Orta Toroslar tarih öncesi araştırmaları ekibi tarafından yürütülen araştırmalarda mağara ve kaya sığınaklarıyla kaya resimleri ve taş aletler incelenerek bölgenin arkeolojik zenginliği araştırılıyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın tankerin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza Erdemli Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tahşiş listesinde Mersin'den 3 ürün yer aldı. Yapılan denetimlerde kıymada tek tırnaklı hayvan eti ve sakatat, sumaktaysa gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. Tarsus'tan listeye giren sumakta da aynı şekilde uygunsuz boya bulundu. Mersin'de polis ekipleri hakkında 79 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı. Uyuşturucu ve kasten öldürme suçlarından hükümlü olduğu ve kırmızı bültenle arandığı belirlenen kişinin adresinde yapılan aramada 84 sentetik ecza bulundu. Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tabiat parkının tel çitlerine çarparak askıda kaldı. Kazada araçta bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Mersin Spor Kulübü Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde sezonun ikinci maçında Konya Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Karşılaşma 26 Eylül Cumartesi günü saat 18'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. Süper Lig'de sezonun ilk 6 haftası geride kalırken penaltı kararları da istatistiklere yansıdı. Bu dönemde toplam 19 penaltı kullanılırken 14 atış gole çevrildi, 5'i ise sonuçsuz kaldı. Göztepe ise lehine en fazla penaltı verilen takım oldu.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
4: Tolga Dünyası.
5: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam, tanıtım.

bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri,

0: dev ekran televizyonlar. Hepsi mavi beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
9: ABM Yapı Market açıldı.
8: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
9: ABM Yapı Market'te.
8: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
9: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
8: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
13: Özbay Kurtarma katkıları.

bazen acısını dindireceğini sandığı kişinin tam da canını en çok yakan kişi olduğunu çok geç anlıyor. Size hiç iyi gelmediğini, kalbinizi yorduğunu bile bile o insandan vazgeçmek tabii ki kolay olmuyor. Bir köşede yalnız kaldığınızda, geçen zamanın ardından pişmanlık duysanız da tek bir söze muhtaç oluyorsunuz ama bazı insanlar iyileştirmeyi, gönül almayı hiç bilmiyor.

Şimdi Deniz Toprak dinleyeceğiz. Senin hikayen diyecek. Sıradaki şarkıyı limanda ter döken tüm işçi kardeşlerime armağan ediyorum demişler. Canım, ben bir ömür boyunca. Sıradaki en güzel şarkılarımız.

Alın teriyle ekmeğinin peşinde koşan tüm emekçi kardeşlerimize, ustalarımıza armağan olsun. Selamlarımızı da gönderelim. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz.

Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Akdeniz Tesisat'tan selamlar demişler. Sıradaki şarkı benden tüm Mersin esnafına ve bizle ter döken usta kardeşlerime gelsin. Gelsin tabii ki, selamlarımızı gönderelim.

0: Öldürdün beni diyeceğiz.
1: Benim bu
0: sizlere Orhan Gencebay'la baş başa bırakıyorum.

0: reklamlardan önceki son şarkımız. Şimdi az önce Orhan Gencebay dinledik, öldürdün beni diye anons ettim hatta, ama artık bu şarkıları kim ayarlıyorsa. Acı gözyaşlarım dinledik az önce. Sanırım sıra Orhan Gencebay klasörüne gelmiş. İlk defa yaşanan bir şey de değil ama işte dikkat etmek, kontrol etmek gerekiyor. Şimdi sizleri Funda Arar'la baş başa bırakacağım. Bu güzel şarkımı da Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve müşterilerine armağan ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum, ölüyorum kederimden sizlerle.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.

0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00. Yeni dönem.

Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Su hayattır. Su hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki hali.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

ben bir deliyim aşkından. Ayıramazsın, ayıramazsın beni canım. Çıkaramazsın, çıkaramazsın yüreğimden. Uyuyamazsın, uyuyamazsın düşünmeden.

seni, seni nasıl sevdiğimi, kalbin nereden bilebilir? Sen hiç aşık olmadın ki, sana yalan gelebilir.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Silifke ilçesinde görev yapan 47 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Tüm ilçelerin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Seçer, Silifke bölgenin son yıllarda en çok gelişim gösteren yerleşim yerlerinin başında geliyor. Bundan dolayı 7,5 yıllık görev süremiz boyunca Silifke'de gerekli çalışmaları hakkıyla yerine getirdik dedi. Silifke'ye bağlı Arkum, Atakent ve Atayurt'un arıtma ve kanalizasyonu için hızlı bir şekilde çalışmaya başladıklarını dile getiren Seçer, yol konusunda da merkez kırsal demeden en kaliteli malzemeleri kullandıklarını kaydetti. Büyükşehir bütçesinin 1/4'ünü yol yapım birimine ayırdıklarını söyleyen Seçer, sorumluluk alanımız dışında kalan yollarda da çalışma yapabilmek için meclisten yetki aldık diye konuştu. Silifke'de imar planlarıyla da ilgili önemli yol kat edildiğini vurgulayan Seçer, 4 merkez ilçede 25-30 yıldır imar planları yapılamıyordu. Silifke'de aynı şekildeydi. Biz bu planları yaptık ve kalan etaplarda tamamlanıyor. Çünkü Silifke çok büyüyecek. Sadece merkezde değil, kırsada da iş düşecek. Daha fazla iş alanı ve istihdam imkanı doğacak ifadelerine yer verdi. Çevre dostu toplu taşıma araç yatırımlarının devam ettiğini kaydeden Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut otobüs filosunda toplam 430 araç bulunduğunu belirterek, bu araçların 205 tanesinin CNG yakıtlı ve çevre dostu otobüs olduğunu ifade etti. Kent genelinde 18 adet elektrikli otobüsün de hizmet verdiğini belirten Seçer, filoya dahil edilen otobüslerin havayı kirletmeyen, çevre dostu ve yakıt tasarrufu sağlayan araçlar olduğunun altını çizdi. Son 7,5 yıldır Mersin'de çağdaş, güvenilir, konforlu ve süratli ulaşımı sağlayarak Mersin'in sosyal hayatının da canlanmasına katkı sağladıklarını vurgulayan Başkan Seçer, tüm yaş grupları için daha çeşitli, güvenilir, uygun fiyatlı ve erişilebilir hareketlilik seçenekleri sunmanın da görevleri olduğuna dikkat çekti. Seçer, vatandaşların hiçbirini geride bırakmadan, fiziksel veya dijital hiçbir engel oluşturmadan çözümler sunmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Balıkçılık sektörünün Mersin'de önemli olduğunu söyleyen Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından küçük ölçekli balıkçılara verilen desteğin artarak devam edeceğini söyledi. 2026 yılı sonuna kadar Akdeniz, Silifke, Erdemli, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde toplam 400 balıkçının bu desteklerden faydalanacağını dile getiren Seçer, söz konusu proje maliyetinin ise 6 milyon 461 bin lira olduğunu ifade etti. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
6: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
7: İster tıkla, ister uğra.
8: Buğzem Home'dan dev kampanya.
9: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
8: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
9: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
10: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
9: Burada her şey istediğiniz gibi.
8: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğzem Home.
9: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
10: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
11: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
12: ABM Yapı Market açıldı.
11: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri

0: ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540 014 çift 033.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında sevgili Selin de Ezgiler programındayız. Şimdi güzel bir istek şarkıyla devam ediyorum programı.

bir derin sevdaya düştüm, anlatmaya ömür yetmez diyeceğiz. Selamlar, Selin Çamlıyayla'dan Merve ben. Sıradaki şarkı komşum Nermin'e gelsin demişler ve bizden bir derin sevdaya düştüm şarkısını istemişler. Selamlarımızı gönderelim. Anlatmaya daim dönen bu dünyada her şey biter, sevda bitmez. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Şu hayatta
1: ayrılığın tabii ki kimseye bir hayrı dokunmaz. Pişman olmalım. Gidenin arkasından kalan sadece bitmek bilmeyen bir özlem ve derin bir yalnızlıktır. Bir yemin ettim. Ya insan biliyor ki yabancı eller kimsenin gerçek kıymetini bilmiyor. Üzüntün elleri. Ve kimse bir başkasını o içten gelen saf duyguyla da sevemiyor. Soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Ayrılık hayır getirmez, gitme gülüm şu gönlümden dedik. Dönemem. Şimdi hemen bir mesaj daha paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı kızım Alya'ya ve sabahtan beri yorulan canım eşim Beril'e ve tüm ev hanımlarına gelsin demişler. Bana ev hanımlığı. Asla işi bitmeyen o iş. O kadar zor ki. Sonu gelmeyen işler silsilesi. Sanırım bu şekilde tanımlayabilirim. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Şimdi sizlerle bu güzel şarkımızı dinleyeceğiz. İbrahim Tatlıses sizlerle.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı

0: mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240, Mersin.
0: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
3: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Sevgi Selin'de ezgiler devam.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımıza İbrahim Erkal'la devam ediyoruz ve çok tatlı bir mesaj almışım. Merhaba babaannem, sizi dinliyor. Onun yerine yazıyorum. Sıradaki şarkı benden kendime ve tüm fedakar babaannelere, anneannelere hediye olsun diyor demişler. Olsun olmaz olur mu? Açmasınlar, kuşlara da küstüm. Selamlarımızı gönderiyoruz.

0: selamımı kesti. Dostlar.
1: Ama istek şarkı da bekliyorum ya.
0: Güllere de küstü, açmasınlar. Kuşlara da küstü, uçmasınlar. Selamımı kesti.
1: Şimdi sizlere.
0: Dostlarımdan.
1: İbrahim Erkal'la baş başa bırakıyorum. Güllere de küstüm sizlerle.
2: Sevgi Selin'de Ezgiler.
3: Selin Yayın'da.

Yere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm, uçmasınlar, selamını kestim, dostlarından aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm, uçmasınlar.

Sen kokacaklar fallara da yazık. Sen çıkacaklar dostlarıma yazık. Senin gibi olmayacaklar. Güllere de yazık. Sen kokacaklar fallara da yazık. Sen çıkacaklar dostlarıma yazık. Senin gibi olmayacaklar.

İşte hayat en sevdiğinizi, en güzel yanınızı elinizden aldığında içinizdeki yaşama sevinci de onunla birlikte çekip gidiyor. Çevrenize, en yakınlarınıza, hatta kendinize bile küsüyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki hiç kimse, hiçbir şey onun yerini tutamaz. Çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz programımıza. Her şeyi bir anda silmeyi. Bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan ediyorum. Git diyorsun, nasıl giderim? Umutlarım ne olacak? Acıların, gözyaşların hesabını kim soracak? Seda Sayan yorumuyla inkar etme sizlerle.

Şimdi programımıza çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Ama aynı zamanda yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Hemen bir mesaj paylaşacağım. İyi yayınlar Gözne Yaylası'ndan emekli öğretmen Müfit ben demişler. Sıradaki şarkı merkezde çalışan oğlum Kaan'a ve tüm eski öğrencilerime armağan olsun, sağlıkla kalsınlar demişler. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim. Ama şimdi bu şarkı beni mahvedecek gerçekten. Çok çok iyi dinlemenizi öneriyorum. Bir tavsiye. Sarılmadan uyuyam. Hemen şarkımızı başa alalım. Ölürüm o zaman. Müslüm Gürses sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

yaşayamam. Eğer kaybedersem bir tanem seni, ölürüm o zaman yaşayamam.

bakmasa eğer, gözlerin gözlerime bakmasa eğer, yüreğin aşkımla çarpmasa eğer, ölürüm o zaman, yaşayamam ben. Ölürüm o zaman, yaşayamam ben. Yaşayamam ben.

Ellerin ellerimi tutmazsa eğer, gözlerin gözlerime bakmazsa eğer, yüreğim aşkımla çarpmazsa eğer, ölürüm o zaman yaşayamam ben. Yüreğim aşkımla çarpmazsa eğer, ölürüm o zaman yaşayamam ben.

yaşatan. Harika bir şarkıyı daha geride bıraktık ve şimdi programımızın son şarkısı sizlerle. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen ve mesajlarıyla programıma katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri Selam Şahin'le baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: yırtık resmini geri al sevgilim. Bende kalmasın.
1: Sevgi Selin'de ezgiler sona. Sevgi Selin'de ezgiler.
2: Burada burada çarem nerede diyorsun ya, çarem burada. Burada burada.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.
6: Buzemon'dan dev kampanya.

0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Otuz yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
5: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
6: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi

0: Taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
4: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
3: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
5: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Babalar Restali başlıyor.
9: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali'ndesiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba seslerinden en güzel restalleri dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün ilk resitali Ümit Besen'den gelecek. Eskici diyecek, kalbini, ümitlerini eskiciye veren dostlar için gelsin bu şarkı. O aldı götürdü ümitlerimi, o aldı götürdü hayallerimi, sana hiçbir şey kalmadı eskici. Ne olur kapımı bir daha çalma diyecek Ümit Besen. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum Ümit Besen, eskici şarkısı da sizlerle.

0: Ne olur kapımı çalma bir daha.
1: Ümit Besen Mestri ile devam ediyoruz programımıza. Aşkta gurur olmuyor, kalp gururu tanımıyor. İşte Ümit Besen de gideceğim ona ne isterse olsun, kovsun isterse beni. Şimdilik gururum bir yerde dursun. Şimdilik gururum bir yerde dursun diyecek.

0: Havalar Resitali.
1: Ömer Danış Resitali ile devam ediyoruz programımıza. El yerine koyma beni diyecek Ömer Danış. Ardından kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte arabeskin en baba seslerinden en güzel resitalleri dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşacağız. Ömer Danış, El Yerine Koyma şarkısıyla sizlerle birlikte.

0: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam edecek. Devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Silifke ilçesinde görev yapan 47 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Tüm ilçelerin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Seçer, Silifke bölgenin son yıllarda en çok gelişim gösteren yerleşim yerlerinin başında geliyor. Bundan dolayı 7,5 yıllık görev süremiz boyunca Silifke'de gerekli çalışmaları hakkıyla yerine getirdik dedi. Silifke'ye bağlı Arkum, Atakent ve Atayurt'un arıtma ve kanalizasyonu için hızlı bir şekilde çalışmaya başladıklarını dile getiren Seçer, yol konusunda da merkez kırsal demeden en kaliteli malzemeleri kullandıklarını kaydetti. Büyükşehir bütçesinin 1/4'ünü yol yapım birimine ayırdıklarını söyleyen Seçer, sorumluluk alanımız dışında kalan yollarda da çalışma yapabilmek için meclisten yetki aldık diye konuştu. Silifke'de imar planlarıyla da ilgili önemli yol kat edildiğini vurgulayan Seçer, 4 merkez ilçede 25-30 yıldır imar planları yapılamıyordu. Silifke de aynı şekildeydi. Biz bu planları yaptık ve kalan etaplarda tamamlanıyor. Çünkü Silifke çok büyüyecek. Sadece merkezde değil, kırsada da iş düşecek. Daha fazla iş alanı ve istihdam imkanı doğacak ifadelerine yer verdi. Çevre dostu toplu taşıma araç yatırımlarının devam ettiğini kaydeden Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut otobüs filosunda toplam 430 araç bulunduğunu belirterek, bu araçların 205 tanesinin CNG yakıtlı ve çevre dostu otobüs olduğunu ifade etti. Kent genelinde 18 adet elektrikli otobüsün de hizmet verdiğini belirten Seçer, filoya dahil edilen otobüslerin havayı kirletmeyen, çevre dostu ve yakıt tasarrufu sağlayan araçlar olduğunun altını çizdi. Son 7,5 yıldır Mersin'de çağdaş, güvenilir, konforlu ve süratli ulaşımı sağlayarak Mersin'in sosyal hayatının da canlanmasına katkı sağladıklarını vurgulayan Başkan Seçer, tüm yaş grupları için daha çeşitli, güvenilir, uygun fiyatlı ve erişilebilir hareketlilik seçenekleri sunmanın da görevleri olduğuna dikkat çekti. Seçer, vatandaşların hiçbirini geride bırakmadan, fiziksel veya dijital hiçbir engel oluşturmadan çözümler sunmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Balıkçılık sektörünün Mersin'de önemli olduğunu söyleyen Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından küçük ölçekli balıkçılara verilen desteğin artarak devam edeceğini söyledi. 2026 yılı sonuna kadar Akdeniz, Silifke, Erdemli, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde toplam 400 balıkçının bu desteklerden faydalanacağını dile getiren Seçer, söz konusu proje maliyetinin ise 6 milyon 461 bin lira olduğunu ifade etti. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, tüm zamanların en beğenilen ve de tüm zamanların en çok dinlenilen radyo programındasınız. Programı hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili

0: kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
5: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
6: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Göznyolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Yok kelimesi omega yapıda yok.
8: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
9: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
8: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Cumartesi pazar açık olan
4: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
10: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Babalar Resitali. Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
13: Reklamların ardından Ömer Danış Resitali ile devam ediyoruz programımıza. Biraz sevseydin diyecek Ömer Danış. Beni biraz sevseydin ölür müydün?

0: senin hasretim varken, gönlümü doluyorken, kördüğüm oluyorken günlerim solmasın diyecek. Ömer Danış Biraz Sevseydin şarkısı da sizlerle birlikte radyolarınıza ses olacak.
1: Sen sıkıntıdaysan ben zordayım. Sen ateşteysen ben kordayım. Bir gün bu dünyadan göçüp gidersen, bil ki ben senden önce oradayım.

0: Mersin FM
1: 104.6. Gözlerim bile beni kandırır. Bir gün ufuktan o hiç gelmeyecek sevgili hala bekler.
2: Babalar Resitali.
3: Arif Susam Resitali ile Bir Taverna Resitali ile devam ediyoruz programımıza. Arif Susam mutlu olmak istedik diyecek. Bizi bu şekilde ayıran kim varsa sevgi nedir, aşk nedir, şefkat nedir bilmesin. Ömrünce yüzü hiç gülmesin diyecek. Ardından da Her Şeyi Bitirdik şarkısıyla radyolarınıza ses verecek. Sizleri bu güzel Arif Susam resteliyle baş başa bırakıyoruz.

0: İşte o kadar.
1: Güzel çiçekler için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun efendim.
2: Mersin efendim.
3: 104.6.
0: Babalar Mesut Ali.

ben yolcuyum meçhul meçhul yollara. Bu aşkı yarına götüremedik. Ne yazık sonunu getiremedik. Her şeyi bitirdik bir yalan gibi. Biz aşkı yarına götüremedik. Ne günler yaşadık bir roman gibi. Ne yazık sonunu getiremedik. Getiremedik.

0: Şimdi ben yolcuyum meçhul yollara. Bu aşkı yarına götüremedik. Ne yazık sonunu getiremedik.
1: Babalar Resitali.
2: Arif Susam mutlu ol istedik, mutlu olmak istedik demişti. Ama bizi ayırdılar, bizi ayıranlar da ömrü boyunca gülmesin demişti. Şimdi Cengiz Baba'dayız. Cengiz Kurtoğlu mutlu ol yeter diyecek. Sevdiği onu sevmese de, sevdiği ondan uzakta da mutlu olsa, ne olursa olsun mutlu olmasını isteyen ondan bu şekilde uzakta da kalmayı kabul edip gönlünü buna mutlu olmasına teskin edenler için gelsin. Ardından da liselim diyecek Cengiz Kurtoğlu. Sizleri bu iki güzel şarkıyla, Cengiz Kurtoğlu resitaliyle baş başa bırakıyorum. Mutlu ol yeter ve liselim Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle birlikte.
3: Mersin FM 104.6.

0: havalar resitali. Damarsa damar, işte o kadar.
1: Mersin FM
2: 104.6.

0: acabar recitali.
1: Müslüm Gürses resitali ile devam ediyoruz programımıza. Bu da son resitaller olacak. Müslüm Baba bir ömür yetmez diyecek. Ne ilk aşklarımıza ne de son aşklarımıza bir ömür yetmez. Onlarla geçirdiğimiz bir dakika bir asıra dönüşsün isteriz. Müslüm Gürses bir ömür yetmez diyecek. Ardından da bir fırtına kopacak şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında.
2: Mersin FM 104.6. Sen
1: de yenik. Sizlerle birlikte babalar resitalindeydik. Bu güzel şarkıları çaldık bir saat boyunca. Her gün saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde 17'ye değin. Bir saat boyunca Müslüm Gürses'ten Cengiz Kurtoğlu'na, Arif Susam'dan Ömer Danış'a mükemmel arabesklerle birlikte sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Müslüm Gürses resteliyle sizleri baş başa bırakıyorum. Bu şarkı da gerçekten girişiyle mahveden bir şarkı.

0: Çabalar resitali sona erdi.
1: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba,

0: Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 7333 0551-815-0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532-787-1652 0532-787-1652.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555-671-1199 0555-671-1199.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
2: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Mersin'in en çok...

0: dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
1: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep bilmiyorum.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.

0: Liderler Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağında. Telefon 0506 035 34 33. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin. Yeni dönem başlar,
5: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyasında.

0: Ası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez. Aşka mahkum edilen garip gülemez. Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez.

neden saçlarım beyazlaşmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin. Yaşamaya küstüm.

0: Damar denince damarın tek adresi.
1: Mersin efem.
0: Hep damar. Full damar.
2: Uyandım. Neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil karım. Uyuyor melekler gibi mışıl mışıl. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis. Ev basmaz gübe gündüz.

Yaşayamam diyoruz. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seyri boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim. Karım benim karım, iyi kalpli, altın renklim, gözleri baldan tatlı arım benim. Ne diye yazdım sana istendiğin idamımın daha dava ilk adımında. Ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyah tigarısı. Unutma, unutma gülüm.

Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Dosya kapsamında tutuklu sayısı 101'e yükseldi. Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 31 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'ın yanı sıra belediye yöneticileri, çalışanlar ve iş insanları da bulunuyor. Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Diyarbakır, Mardin ve Elazığ'da da hissedildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ilk belirlemelere göre deprem nedeniyle can kaybı veya yıkım yaşanmadığını açıkladı. İstanbul'daki sermaye piyasası soruşturması kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks araca el konuldu. Araçların toplam değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu belirtildi. Eurocontrol'ün Ağustos ayı verilerine göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1671 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı bu performansıyla Avrupa'daki havalimanlarını geride bıraktı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 11 yıl aradan sonra ilk resmi ziyareti kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Görüşmelerde ticari anlaşmazlıkların yanı sıra Orta Doğu'daki savaş ve yapay zeka güvenliği gibi konuların ele alınması bekleniyor. 26 Eylül'deki yeni parti Toroslar ön seçiminde adaylardan Saadettin Ergen yarıştan çekildi. Ergen diğer aday Salim Taşkın'ı destekleyeceğini açıkladı. Mersin'in Tarsus ilçesinin kuzeyindeki dağlık bölgelerde tarih öncesine ışık tutan arkeolojik çalışmalar devam ediyor. Orta Toroslar tarih öncesi araştırmaları ekibi tarafından yürütülen araştırmalarda mağara ve kaya sığınaklarıyla kaya resimleri ve taş aletler incelenerek bölgenin arkeolojik zenginliği araştırılıyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın tankerin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza Erdemli Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tahşiş listesinde Mersin'den 3 ürün yer aldı. Yapılan denetimlerde kıymada tek tırnaklı hayvan eti ve sakatat, sumaktaysa gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. Tarsus'tan listeye giren sumakta da aynı şekilde uygunsuz boya bulundu. Mersin'de polis ekipleri hakkında 79 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı. Uyuşturucu ve kasten öldürme suçlarından hükümlü olduğu ve kırmızı bültenle arandığı belirlenen kişinin adresinde yapılan aramada 84 sentetik ecza bulundu. Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrol

Kontrolden çıkan otomobil tabiat parkının tel çitlerine çarparak askıda kaldı. Kazada araçta bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Mersin Spor Kulübü Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde sezonun ikinci maçında Konya Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Karşılaşma 26 Eylül Cumartesi günü saat 18'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

gitti benden yana çarkım. Harabeden kalmadı farkım. Bombalanmış bir gibiyim. Bombalanmış

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.

0: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
3: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
2: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
8: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
9: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

onu sormayın bana. Elbet bir bildiği var, başka bir sevdiği var. Yılların hatırı var, ben de çoğum.

0: Tolga Dünyası. Dünyası.
1: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya

0: Esitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya nokta com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi Kursu Belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları,
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
10: Su hayattır. Su hastanesi.
11: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
10: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
12: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
13: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
14: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi...

0: Yeni biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
10: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
11: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
12: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

mutluyduk eskiden sıcak yuvamızda. Yabancıyız şimdi kendi havamızda. Hayat bir kumarsa kaybettim oyunda. Sabrım taşsa bile kalırım yanında.

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, tüm zamanların en beğenilen ve de tüm zamanların en çok dinlenilen radyo programındasınız. Programı hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mer

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
8: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
10: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532-787-1652, 0532-787-1652.
11: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
12: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
11: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
12: Telefon 0540-014-0033.
13: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224

0: 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih. Kıyafetlerde tamam, yeni dönem aracılarla başlar. Aman
2: eksik kalmasın bir şey. Full okul. Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Bilic. Tazeliğin yönü belli.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Silifke ilçesinde görev yapan 47 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Tüm ilçelerin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Seçer, Silifke bölgenin son yıllarda en çok gelişim gösteren yerleşim yerlerinin başında geliyor. Bundan dolayı 7,5 yıllık görev süremiz boyunca Silifke'de gerekli çalışmaları hakkıyla yerine getirdik dedi. Silifke'ye bağlı Arkum, Atakent ve Atayurt'un arıtma ve kanalizasyonu için hızlı bir şekilde çalışmaya başladıklarını dile getiren Seçer, yol konusunda da merkez kırsal demeden en kaliteli malzemeleri kullandıklarını kaydetti. Büyükşehir bütçesinin 1/4'ünü yol yapım birimine ayırdıklarını söyleyen Seçer, sorumluluk alanımız dışında kalan yollarda da çalışma yapabilmek için meclisten yetki aldık diye konuştu. Silifke'de imar planlarıyla da ilgili önemli yol kat edildiğini vurgulayan Seçer, 4 merkez ilçede 25-30 yıldır imar planları yapılamıyordu. Silifke'de aynı şekildeydi. Biz bu planları yaptık ve kalan etaplarda tamamlanıyor. Çünkü Silifke çok büyüyecek. Sadece merkezde değil, kırsada da iş düşecek. Daha fazla iş alanı ve istihdam imkanı doğacak ifadelerine yer verdi. Çevre dostu toplu taşıma araç yatırımlarının devam ettiğini kaydeden Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut otobüs filosunda toplam 430 araç bulunduğunu belirterek, bu araçların 205 tanesinin CNG yakıtlı ve çevre dostu otobüs olduğunu ifade etti. Kent genelinde 18 adet elektrikli otobüsün de hizmet verdiğini belirten Seçer, filoya dahil edilen otobüslerin havayı kirletmeyen, çevre dostu ve yakıt tasarrufu sağlayan araçlar olduğunun altını çizdi. Son 7,5 yıldır Mersin'de çağdaş, güvenilir, konforlu ve süratli ulaşımı sağlayarak Mersin'in sosyal hayatının da canlanmasına katkı sağladıklarını vurgulayan Başkan Seçer, tüm yaş grupları için daha çeşitli, güvenilir, uygun fiyatlı ve erişilebilir hareketlilik seçenekleri sunmanın da görevleri olduğuna dikkat çekti. Seçer, vatandaşların hiçbirini geride bırakmadan, fiziksel veya dijital hiçbir engel oluşturmadan çözümler sunmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Balıkçılık sektörünün Mersin'de önemli olduğunu söyleyen Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından küçük ölçekli balıkçılara verilen desteğin artarak devam edeceğini söyledi. 2026 yılı sonuna kadar Akdeniz, Silifke, Erdemli, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde toplam 400 balıkçının bu desteklerden faydalanacağını dile getiren Seçer, söz konusu proje maliyetinin ise 6 milyon 461 bin lira olduğunu ifade etti. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin. Otur bakalım.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

0: sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: İçi

0: Sizinize.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
4: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
3: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
3: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
7: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240, Mersin.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticaret.

0: Ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat Yayında.
2: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda diyoruz ve Fırat'la Damardan Kalya programına her zaman olduğu gibi başlamış bulunmaktayız. Hazır mıyız sevgili dostlar? Yine var ya, bomba gibi şarkılar var listemde. Efsane yapacağız yine. Efsane bir gece olacak. Her zaman olduğu gibi her gece efsane, biliyorsunuz zaten. Öncelikle katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Sevgili Abdülsamit ve ekibine bu güzel şarkımızı armağan edelim. Kolay gelsin dileklerimizle. Bu arada daha firmamız bize yeni ulaştı. Şimdi pazartesi günü başladık biliyorsunuz sponsorluğumuza. Detaylı bilgileri bana iletecekti kendisi. Yani ben sormasam daha gelmeyecek. Sordum bugün artık abi, hani bilgi atacaktın bize. Sağ olsun bugün atmış, yeni gelişmeler olmuş, haberimiz yok. Yani Mersin'de Erzurum'un meşhur cağ kebabı ikinci şubesini açmış arkadaşlar. Mezitli Belediyesi, yeni Mezitli Belediyesi yanındaymış hemen de. Ya daha yeni haberimiz oldu abi, biz de diyoruz ki Mersin'in tek kebapçısı diyoruz. Sadece Silifke'de diyoruz. Adam Mersin'i açmış, haber vermiyor. Allah işine gücünü rast getirsin diyelim. İnşallah. Daha dur bakalım. Erdemlisine, Tarsus'una, Anamur'una, her tarafa şube açacağız Allah'ın izniyle.
3: Tutaj olma kimseye, tutan olmaz elinden. Demur olun nereye?
2: Çok güzel bir şarkı. Azer Bülbül'den dinleteceğim sizlere. Ben vuralım diyecek. Bu güzel şarkı şu anda sesimize kulak veren, radyonun başında olan tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Çalışanlarımıza, mesaide olanlara kolay gelsin. Dileklerimizi iletelim. Onları unutmak yok tabii ki. Şarkımız sonrasında ne yapacağız? Sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. 0553 714 94 96'dan bizlere ulaşmaya başlayabilirsiniz.

0: değişmez abi, bu düzen değişir mi? Değişmez. Azer birbirini geride bıraktık. Güzel bir çalışmaydı. Birlikteliğimiz sürmesine devam ediyor. Fırat'ta Damardan Kalbi programındasınız. Bendeniz Fırat'la birliktesiniz. Saatler 22 gösterinceye değin. Radyonuzda sizlerle birlikte olacağız sevgili dostlar. Ozan Altaş gelecek şimdi. Giden yalan oldu, kalan ziyan. Vay vay. İyi akşamlar abi, benimle tanışmak güzel bir şey. Sohbet muhabbet güzel bir şey. Yapmak yanında çok öte sevdiğim gülücük aşkım. Cansu Karaca'ya, Bektaş Karaca'dan gelsin oğlum. Alternat içinde armağan olsun, onu çok seviyorum demiş sevgili Bektaş. İyi yayınlar, ben Seda Çalışkan. Her daim her koşulda yanındayım kalbim. Seni çok seviyorum. Sıradaki şarkılar canım eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun demiş. İyi akşamlar kral, sıradaki şarkılar. Ben Kırtıl Deniz Açık Baştan, Aslan Eniştem Ali Döle'ye, Doğan Demir Yılmaz, Erol Uşenmez, Ejder Ayta, Dura Sansay, İkizler Suat Fuat abime, Aslan kardeşim Atakan Yılmaz ve ismini sayamadığım tüm sevdiklerime gelsin demişler. İyi akşamlar Fırat, iyi yayınlar. Ben Mehmet Can Usul, Silifke'de bulunan, çocukluğumdan beri hayallerimin kadını olan, biricik sevdiğim, pamuk şekerime can dostum olan İbrahim Güvendi'ye ve onun sevgilisi olan Özlem Yengem'e sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. Olsun bakalım. Selamlar Fırat abi, ben Derya Öz. Sıradaki şarkılar canımdan çok sevdiğim eşim Kürşat Öz'e armağan olsun. Varlığın, gökyüzün, gülüşün, güneşim, kalbim, kalbime değen en güzel mucizesin diyerek mesajını sonlandırmış. Güzel şarkıda sizleri baş başa bırakalım sevgili dostlar. Sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
0: Ve Bezitli'de abi. Bezitli, yeni Bezitli Belediyesi yanında. Artık Mersin'den cağ kebabı yemek için Silifke'ye gelmenize gerek yok arkadaşlar.

Giden yalan oldu, kalansa ziyan. Güzel bir türkü dinlettik sizlere Ozan Altaş yorumuyla. Erzurum'un meşhur cağ kebabı Kalkara ile birlikte elimiz suyumuz ile devam ediyor sevgili dinleyenler. Şöyle bakalım sponsorumuzdan gelen bilgilere. Erzurum'un meşhur cağ kebabında bir cağ kebabı 250 TL, 1 kilo cağ kebabı 4000 TL, 100 gram cağ döner 400 TL arkadaşlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı lezzetinin ateşten gelen hali. %100 kuzu eti ve odun ateşinde pişiyor arkadaşlar. Hala tatmayanlarınız varsa mutlaka gidebilirsiniz. Silifke'dekiler, Silifke Atayurt'a, Mersin'de dinleyenler de. Yeni Mezitli Belediyesi yanında bu eşsiz lezzete ulaşabilirler. Hijyenik ortamıyla, tam da bir aile ortamıyla sizleri bekliyor. Erzurum'un meşhur cağ kebabı 22'ye kadar da hizmet vermekte. Devam edelim birlikteliğimize, bakalım mesajlarımızda nerede kalmıştık. Yeniler Fırat Bey, Silifke'de bulunan oğlu Merdem Yerli ve değerli arkadaşları Recai Sözer, Erdal Tiryaki, Muhammed Gültekin, Veli Ançelik, Tufan Cin için sıradaki şarkılar gelsin demişler. İyi yayınlar, ben Ziya Karazor'dan sıradaki parça canım kardeşim, bacanağım Ali Dölek için gelsin demiş. Silifke'de bulunan güzel kızım Özlem'e gelsin sıradaki tüm şarkılar demişler. İyi akşamlar, sıradaki parça ben Melike'den, Melike Dölek'ten, canından çok sevdiğim eşim Ali Dölek için gelsin. Seni çok seviyorum demişler. Daim seveceğim diyerek mesajını sonlandırmış.

0: akşamlar sıradaki Fahşi Hasan kardeşim Recai Söze'ye gelsin. Kazım Çevik göndermiş mesajını. Selamlar olsun. Şarkımızla sizleri baş başa bırakalım. Kırılır hayallerim diyecek Metin Işık. Hadi bakalım. Volümleri yükseltin.
1: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.
2: Allah Allah.
3: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden Arabesk.
1: Baba, büyük.

0: benziyor. Gözleri, kaşları gamzelerindesin.
1: Arda adına bomba gibi şarkılar sizlerle buluşmaya devam ediyor sevgili dostlar. Fırat'la Damardan Kalbe programında. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça Biricik Eşime Güzel Gözüme Armağan Olsun. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Üvey Engin seviliyorsun diyerek mesajını noktalamış. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat oğlum. Sıradaki bütün şarkılar Berna Açıkbaş, Duri Açıkbaş, Deniz Açıkbaş'tan oğlum Ali Döre'ye armağan olsun. Ayrıca bugün benim canımdan çok sevdiğim Eylül Elam torunumun doğum günü. İyi ki doğdun güzel kızım, ona da gelsin demiş. Nice nice senelere diyelim bizlerde. Merhaba yayınlar, sıradaki parça kızım Nisa Yörük ve arkadaşları Zehra Bayan ve Sibel Yılmaz için armağan olsun demiş dinleyicimiz. Olsun o halde, bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Değmez seni anmaya diyecek Gülden Karaböcek. Ardından kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında birlikteliğimiz tüm hızıyla devam edecek. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla.
2: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324 714 0006 0532 435 35

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Yok kelimesi omega yapıda yok.
7: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
8: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
7: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Cumartesi pazar açık olan
6: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
9: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252

0: 4167 542 252 4167 Mersin.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
3: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
4: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
5: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540 014 çift 033.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
8: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
10: Su hayattır. Su Hastanesi.
11: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
10: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
12: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
14: Fırat

geldik. Reklamlar sonrasında Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz Sümüz ile devam ediyor sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur gerçek cağ kebabı, gerçek Erzurum lezzeti tabii ki. Nerede yenir? Erzurum'un meşhur cağ kebabında tabii ki. Asırlık lezzeti abi, öyle. Gidim Erzurum'dan usta getireyim de bir restoran taşım değil. Babadan oğula gelen geleneksel asırlık iş sektörü abi bunlar. Yıllardır bu işi yapıyorlar. Aile ortamı. Hepsi de işini hakkıyla yapıyor. Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarına selamlarımızı gönderin. Yani gerçek usulde Erzurum'un cağ kebabını yemek istiyorsanız ya Silifke Atayurt'tan yiyeceksiniz ya da Mersin Yeni Mesitli Belediyesi yanında

İşimizi yapamıyoruz sonra canım. Mesajları okuyacağız. Bir dünya mesaj var. Yetiştirebilirsek tabii bugün var ya. Dün de acayipti yani var ya. Bugün de aynı şekilde. O yüzden ne yapıyorsunuz? Bir gönderen bir daha mesaj göndermesin. Merhaba yayınlar, bir adam var. Kendisi şu anda beni dinlemiyor ama ben yine de söyleyeyim. Seni çok seviyorum. Hıdır Poyraz demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar abi, sıradaki şarkı bir tanem Berkay Zabunoğlu'na gelsin. Bir ömür boyu mutlu beraber yaşayalım ki tüm uzak kaldığımız günlere değilsin sevgilim, seni çok seviyorum demiş. Emmioğlu Yılmaz'dan Balıkçı Halil'e selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Sıradaki şarkı onun için gelsin demişler. İyi akşamlar, sıradaki tüm şarkılar ben Tamer Açık Baştan Aslan Enişten Ali Dölek için gelsin demiş. İyi akşamlar radyomuzun ve sunucuların kralı güzel insan Fırat Reis, sıradaki tüm şarkılar Hasretim Canım Oğlum Recai Söze'ye ve Sena Armağan olsun radyonuzun çalışanlarına gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Oğlumun değerli arkadaşlarına armağan olsun. Seni canımdan çok seven annen, kendine çok iyi bak. Seni Allah'a emanet ediyorum. Fırat'ın sen bizim başımızın tacısın. Sen de kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol demiş. Sevgili Müfide annemiz selamlar olsun. Ellerinden öpüyorum.

0: Güzel şarkıyı dinleyelim mi? Volümleri de yükseltelim. Hep birlikte bağıra çığıra bu şarkıyı da eşlik edelim, tamam mı? Ben yapacağım vallahi. Arada sizi gaza getiririm, merak etmeyin.
1: Mersin FM 104.6.

var ya. İşte öyle bir şarkı geliyor ki. Yani bu şarkıyı ben gerçekten unutmuşum. En son çaldığımda 14-15 yaşındaydım, bu şarkıyı çalardım. O zamanlar kasetten çalıyorduk bu şarkıyı. Bu şarkıyı bugün bir radyoda denk geldim, dinledim. Böyle gözüme film şeridi gibi o anlar geldi arkadaşlar. O kadar güzeldi ki yani. Hem bir taraftan okuyorsun, sabah kalkıyorum erkenden okula gidiyorum. Ondan sonra öğlen çıkıp direkt radyoya geçiyordum. Okul kıyafetleriyle. İşte akşam 12'ye kadar da çalışıyordu bu kardeşimiz ya. Daha çiçeği burnunda yani. Bıyığı terlememiş. Bir tane Cemal abimiz vardı bizim. Cemal abimiz. Kulakları çınlasın. Cemal Çalışkan. Boncuk bilgisayar. Şimdi o zaman o dönemler radyolar da daha yeni yeni böyle bilgisayar sistemine geçmeye çalışıyor. Boncuk bilgisayardan da Cemal abimiz gelirdi böyle işte. O Kaan'ı gibi bilgisayarları böyle işte bize kurmaya çalıştı. Zaten işinde 100 tane şarkı var ya, var ya yok. Bütün gün zaten kasetten yayın yapıyoruz biz. Gerek yok bilgisayar sistemine ama yeni yeni işte alıştırma yapıyoruz yani. Şimdi Cemal abimiz var ya. Bize, ben böyle akşam çalışıyorum yine, yayın yapıyorum bu saatlerde. Cemal abi çat kapı gelirdi. İşte elinde böyle bir kalıp beyaz peynir. Böyle 8-10 tane yumurta. Abi ne yapacaksın? Sana bir peynirli yumurta yapacağım demişti. Hiç unutmam. Parmaklarını yiyeceksin demişti. Gerçekten de peynirli yumurtayı yaptı, yedik. Odur budur, o benim ilk peynirli yumurta yiyişim olmuştu. Gerçekten de şimdi artık hep severim yani. Çok severim peynirli yumurtayı. Cemal abimizin kulakları çınlasın. Vallahi çok güzel günlerdi. O günlere geri dönmek için her şeyimi verirdim gerçekten. Ateştim, kara döndüm, bak ellerinde dayandım. Bu şarkıyı da var ya, aşk acısı çekerken çalıyorduk bizler. Şimdi çalan da Allah bilir ne.

0: Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Söze'ye gelsin. Daha daha kavuşturan Rabbim bir gün bizi de kavuşturur. Seni çok seviyorum az kaldı diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar abi, sıradaki şarkılar Merve'den Aslan kardeşlerim Suat ve Fuat'a gelsin. En güzel yarınlar sizin olsun demişler. Sıradaki parça Sripke'de bundan Yakup Bacaksız Armağan olsun, seni çok ama çok seviyorum demiş. Sena Hacı Boncuk'tan eşi Metehan Hacı Bonca, her geçen gün sana olan özlemim biraz daha büyüyor. Beni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Bir mesaj daha paylaşalım. Ben Zeynep Alıç. Sıradaki parça canım oğlum Mert Alış'a gelsin. Eski günleri bir... Annen her zaman yanında. Seni çok seviyorum demiş dinleyicimiz.
1: Gözyaşım damla damla aksa da her satıra. Neydi ki amacın, aşkı boşa harca.
0: Şimdi bu şarkı ilk defa dinleyenleriniz mutlaka olacaktır. Ya da dinleyip de benim gibi unutmuş olabilirsiniz. Hatırlatalım bu şarkıyı. Volümleri yükseltin abi. Çok güzel bir şarkıdır var ya. Allah Allah.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Ver coşkuyu kolonlara.

var. Gözümü kapatarak dinledim bu şarkıyı. Eskilere gittik dedim ya. Eski gün. Bu şarkının üstüne konuşacağım ya. Aynı bu şekilde konuştuğumu hissettim o anı. Arkada da katalitik soba yanıyor. Kış ayı. Dışarıda yağmur. Radyoda Fırat. Ve çalan şarkı da tabii ki bu. Neyse hadi bakalım devam edelim. Geliyor yine bomba gibi bir şarkı. Reklamlar öncesinde Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sizlerle olacak. Murat Şenpınar. Ben Fatih Sezgek, sıradaki parçayı Yılmaz Doğan, Kadir Bayraktar, Ulaş Dimli, Arif Aydın, Çağatay Topal ve Kadir Çivi için gelsin demişler. İyi akşamlar Fırat, ben Adanalı Mehmet. Hayatıma anlam katan, nefes alıp verme sebebi olan küçüğüme sıradaki tüm aşk şarkıları armağan olsun. Zehram seni sevdiğimi bir an bile aklından çıkarma demiş. İyi yayınlar Fırat Bey, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya ve arkadaşları Ecai Sözay, Muhammed Gültekin, Erdi Altıdiyaki, Veli Ançelik, Tufan Cin için armağan olsun demiş sevgili annemiz. Murat Şenpınar'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Engel diyecek. Sonrasında reklamlar. Reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızdayız. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Yine bomba gibi şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek.

0: Arabeskin Atar Damarı Fırat yayında.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek. Damardan

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
6: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık Üstü'nde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran.

0: restorant ve catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Yeni dönem başlar,
1: eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour sayanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
3: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

0: Reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızdayız sevgili dostlar. Burayı Ümit Besen alacak. Abi sıradaki şarkı Bezirhani Bili'den Ömür Karı'ya armağan olsun demiş dinleyicimiz. Sıradaki şarkı Reşat Yücüler'den Abilerim Hasan, Zerveroğlu, Doruk Üşenmez, Cüneyt Dursun, kardeşim Burak Çetin Kayı, Eyüp Okay, Mustafa Menekşe ve Sezer Sesine armağan olsun demiş dinleyicimiz. Yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, Biricik oğlum, Velihan Çelik, canım oğlum. Hayat bazen zorlayacak ama sabrın seni ayakta tutacak. En büyük gücün olacak. Unutma, içindeki güç sandığından çok daha büyük. Yeter ki pes etme, kendine inan demiş sevgili Fatma ablamız. Hayırlı yayınlar abi, ben Alper Genç. Sıradaki parça Mesut Culacı, Barış Güvenerler, Uğurcan Yılmaz ve hayat arkadaşım canım Acerime gelsin demiş. Sıradaki parça Bedirhan Dörek'ten abisi Antepli Nuriye gelsin demiş dinleyicimiz. Merhaba yayınlar, ben Özgür Su. Sıradaki şarkılar Can Kardeşlerim, Doğan Demir Yılmaz, Erol Uşenmez, Ali Dörek, Alişan Alşan, Osman Bıyıklı ve Behzat Demir Yılmaz abime gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Ümit Besen. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

O gün gelmesin Ümit ve Sen. Sizlerleydi sevgili dinleyenler. Şenzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'ta damardan kalbe tüm hızıyla devam ediyor. Sırayı Bergen alacak duyduğunuz üzere. Ben Mazhar Köse'deki şarkılar can dostları Mustafa Zehir, Suat, Fuat Teker, Hıdır Poyraz, Çağatay Topal, Ali Rıza Dursun, Ali Dölek, Oktay Çelik, Mustafa Çalışkan, Serkan Ünal, Semih Genç, Osman Büyüklü, Muharrem Bayraktar ve kardeşleri Ümit, Murat, Ümit Koşku, Uğurcan, Yılmaz'a, Kadir Bayraktar ve Mert Alış'a gelsin demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Adarya Çelik, sıradaki şarkı Biricik Babam Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok ama çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, biz Eylül, Ela, Ali Ensar, Berna Nur Dölek, sıradaki bütün şarkılar en kıymetlimiz. Arkamızdaki dağımı sevdiğimiz Biricik Babamız Ali Dölek için gelsin demiş. İyi yayınlar, ben Faruk Üşenmez. Sıradaki şarkılar abim Erol Üşenmez, Beysat Demir Yılmaz, Doğan Demir Yılmaz, Doruk Üşenmez, Özgür Su ve Ali Dölek için gelsin demişler. İyi akşamları yayınlar, sıradaki şarkılar canım oğlum Berkay Zabunoğlu'na ve tüm dostlarına sizlere gelsin. Seni çok seviyorum paşam diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Ferdeciler hazır mı? Ferdeciler. Haydi o zaman hazırsanız bu güzel şarkı sizler için gelecek tabii ki. Yeniler ben Yarıl Üşenmez. Sıradaki şarkılar Aslan Yeğenim Cesur Çetinkaya için gelsin demiş. Ayrıca kankim Can Çakı'ya ve Doğan Demir Yılmaz'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı değerli kardeşim Mert Alıştan, dostlarım Aslan Kör, Semih

0: Genç, Ali Rıza Dursun ve tüm sevenlere gelsin demiş. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam Fulet abi. Ben Ahmet Han Karal, sıradaki şarkı canım babam Acun Karala ve değerli abilerim Ömür Kara, Şalker Ozan, Durasan Say, Doruk Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Ahmet Gökçe, Yılmaz Doğan, Ahmet Eski, Metin Şahin, Ali Yüksel ve sana armağan olsun demişler. Teşekkür ederim, benden de sizlere gelsin. Selam, ben Onur Böcük, Mersin'deki sevgilim, aşkım, her şeyim olan Saime'ye sıradaki şarkı istiyorum demiş dinleyicimiz. Selamun aleyküm Fırat, ben Mehmet Aldemir, sıradaki tüm şarkılardayım. Hakkı Yuntar ve kardeşlerim Mustafa Menekşe, Ümit Koçkır, Murat Koçkır, Mehmet, ben Ali Bıçkı, Onur Kağan, Karakuzu ve Kale'nin hızlı ve yakışıklı çocuğu Eren Tokay kardeşime gelsin, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Haydi ferdiciler, volümleri yükseltin. Bu güzel şarkımızı sevgili İbrahim Tekgöz kardeşimize ve Firuze Aslan'a armağan olsun. Yükselt abi sesleri.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

derdimiz söylenmedi. Ferdi abimiz dedik ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkıları ile birlikteliğimiz Sumuz ile devam ediyor. Mersin'in hakiki cağ kebapçısı Silifke Atayurt'ta ve Yeni Mezitli Belediyesi yanında arkadaşlar. Uygun fiyatlarıyla, güler yüzü personeliyle, kendine has lezzetiyle odun ateşinde pişen cağ kebabı Erzurum'un meşhur cağ kebabında yenir. Sevgili Abdülsamit ve ekibine buradan selamlarımızı, kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resulcan Şahin'e ve Mücahit Dili'ye armağan olsun demiş dinleyicimiz. Şimdi bakalım, bu mesajı okumuş muyduk? Evet. Bunu okumuştuk, tekrardan göndermişsiniz. Şimdi arkadaşlar bunu yapmayın. Hani mesajı gönderiyorsunuz, okuduysak bir daha göndermeyin aynı mesajı. Harcanan onca yeniler tüm şarkılar eşim Emre Eyiceli ve kardeşim dedi Velihan Çelik ve Hasan Gümüş için gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar Fırat Bey, sıradaki şarkı kuzenim kardeşim Recai Söze'ye armağan olsun. Ben Müjgan kardeşim. Enis sen benim kardeşimizsin, seni çok seviyoruz demiş. Selam abi yayınlar diliyorum. Başta Sema Yıldırım olmak üzere, sonra canım Sibel'ime. Nasılsınız canım ablam? Sizleri merak etme, iyi ki varsınız. Sizleri çok seviyoruz demişler. Yeniler Fırat Bey, ben Ali Akar. Sıradaki tüm şarkılar kardeşlerim Hüseyin Akar'a, Kemal Demir'e ve Duran Kaya'ya armağan olsun demiş dinleyicimiz. Haydi Müslümcüler, volümler yükselsin, bu güzel şarkı tüm Müslüm Baba hayranlarına, sevenlerine gelecek. Bu güzel şarkıyla da Müslüm Baba'yı rahmetle anmış olacağız. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında da son yarım saatimize karşınızdayız sevgili dostlar.

harcanan onca seneler. Boşaymış sevgilim, boşaymış bey. Senin yokluğunu gelen hasrete, hasrete ağlamak boşaymış bey. Senin yokluğunu gelen hasrete, hasrete ağlamak boşaymış.

güzel günler. Edip yok oldu bütün

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
1: Fırat

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor sevgili dostlar. Son 20 dakikalık zaman diliminin içerisine girmiş bulunmaktayız. Mesaj göndermeyin arkadaşlar. Şunu söyleyeyim sizlere. Şu an 20.10'da gelen mesajları paylaşıyorum. Yani üstünden 1,5 saat geçmiş. Düşünün yani. O kadar çok mesaj var. 1,5 saat önce gelen mesajlar daha yeni okunuyor. Haberiniz olsun. Merhaba, ben Hakan Serin'den. Hanifi Doğan, Murat Acar ve Metehan Hacı Bonca sıradaki şarkıları göndermek istiyorum demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, yayınlar. Sıradaki şarkı Gülnur Sudan, Ömür Karabedir, Andülek, Serhat Uygun, Doru Kuşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Yasin Şahin için gelsin. Sizleri çok seviyorum demiş. Sıradaki şarkı oğlum Berkay Zabunoğlu'na armağan olsun. Baban seni seviyoruz diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar Melek Karabıyık'tan. Sıradaki şarkı canım oğlum Ömer Kuşçu'ya armağan olsun diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sıradaki şarkı eşim, hayat arkadaşım Kadir Çelik'e gelsin. Benim için ev dediğim yer hep sen olacaksın demiş dinleyicimiz.
1: Benim derdim anladım ki ben sensiz bir hiçim.
0: Sevgili Ayhan Gök şu anda sesimize kulak veriyor reis. İyi akşamlar demiş. Eyvallah reisim, sana da iyi akşamlar olsun. Bu güzel şarkı sana armağan olsun reis.
1: Elinde değil.
0: Vahdet Vural gelecek şimdi radyolarınıza. Sesleri yükseltin. Zaten hiçbir önemi yok. Şu an Saray Mahallesi inliyor burada abi.
2: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
3: Mersin efendim. 104.6

elimde değil. Bahçet Vural sizlerle buluştu sevgili dinleyenler. Efendim Fırat'ı damardan kalbetimiz ile devam etmekte, artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Yetiştirebilirsek Allah'ın izniyle 3 tane şarkı çalıp gideceğiz ve daha bir dünya mesajımız var. Hemen hızlı hızlı paylaşalım yayınlar. Ben Kerem Kaçar, sıradaki şarkı canım kardeşim Kemal Yanar ile Mert Halli'ye armağan olsun demiş dinleyicimiz. Ben Mutlu'nun Hatice, sıradaki parça benim kınalı kuzum karanfil çiçeğime gelsin. Evet, kime göndermiş, ismini yazmamış. İsmini yazmış olsaydı dinleyicimizin ismini okuyacaktım ama biraz kısaltmam gerekiyor. Mesajları ben Mutlu'nun Mustafa Zehir. Gerçek sevgi sevdiğini bağıra bağıra söylemek değil, sessizce verilen bir emektir. Sıradaki şarkı Okan Okay, Mazhar Körş, Mert Poyraz, Osman Bıyıklı, Şevket Doğan, Arif Demir ve Ayşegül Durmuş'a gelsin demişler. Sıradaki şarkılar biricik sevgilim Hanifi Doğan'a gelsin. Nerede olursan ol, kalbim hep seninle, seni çok seviyorum demiş. Ben Mutlu'nun Tuğan'ı Nehir, sıradaki parça Silifke'deki canım babam Mustafa Zehir için gelsin demiş. Selam, ben Onur, Mersin'de bulunan ablam Sayime Böceğe, Huriye, Zehra, Sibel, Yeşim, Sabah Çağlı, Seda, Fatma Nur için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Selamünaleyküm Fırat Bey, sıradaki en güzel şarkılar Biricik Oğlum, Recai Söze'ye ve radyonuzun çalışanlarına armağan olsun ve oğlumun değerli arkadaşlarına. Erdal Tibiyaki, Muhammed Gülçekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalbant, Erden Yerlikaya ve tüm

0: değerli dostları için gelsin demiş sevgili Memdu abimiz.
1: Yıllardır sevdim de sanki ne bulurdum.
0: Şarkımızla sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında burada olacağız. Necat Alp, senin neyine diyecek? Senin neyine? Haydi ver bakalım. Volümleri yüksel.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

Suratla arabesk rüzgarı. Arabesk rüzgarı.

Neşet Alp'i geride bıraktık sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katreliyle birlikteliğimiz sunuz ile devam etmekte diyoruz. Sondan bir önceki şarkımızda sizleri baş başa bırakacağım ama normal şartlar altında şu anki çalacağımız şarkı son şarkımız olması gerekiyor ama işte mesajlar var. Onları bir bitirelim. Allah Allah! Selamünaleyküm. Yayınlar sıradaki şarkı Mert Gezer'den. Değerli dostları Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, Mert Sevgi, Serdar Şeker, Erzal Tiryakin, Mustafa Can Sabah, Hasan Sakar, Tolga Dal, Tufan Cin, Durmuş Ali Kavak, Mert Tık, Mahir Bayram, Seyhan Acar, Durmuş, Mert Koyraz, Erdem, Yerlikaya ve Mutlu Dostlara gelsin demişler. Selamünaleyküm. Yayınlar sıradaki şarkılar Hatice, Belinay, Büyük Yılmaz'dan abim Mert Gezer'e gelsin demiş.

Türkiye'deki Recai kardeşim Ahmet'ten selamlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Kolay gelsin, iyi akşamlar, sadık şarkı. Evet, bunu okumuştuk. Yok, okumamışız, pardon. Kolay gelsin, iyi akşamlar, sadık şarkı şu anda Silifke'de olan kara kızım kardeşim Zehra Bayan'a gelsin, onu çok seviyorum demiş. Keyifli yayınlar.

gelsin ve sizlere armağan olsun demiş Eylül Karaca. Teşekkür ediyoruz sevgili kardeşim. Bir yayınlar kolay gelsin. Sıradaki şarkılar Sezer Köse'den Ali Dölek için gelsin demişler. Kolay gelsin. Sıradaki en güzel şarkılar kalbimin en güzel yerinde olan sevdiğim Recai Söze'ye armağan olsun. Sen benim huzurum, mutluluğum, en güzel iyi kimsin, iyi ki hayatımdasın, seni çok seviyorum demiş. Bir yayınlar sıradaki şarkı ablam Nisa Yörük ve Aslan Enişten Kadir Bayraktar için gelsin demişler. Selemi yayınlar Davut Kara'dan sıradaki şarkılar Ömür Kara, Serhat Uygun, Bediran Dölek, Ulaş Dimli, Doruk Üşenmez, Yasin, Şahin, Mehmet Ali Güçlü için gelsin demiş.

0: Ya çok güzel şarkı. İyi akşamlar Fırat Bey, yayınlar. Sizi Gaziantep'ten dinliyoruz. Gaziantep'ten kucak dolusu selamlar demişler. Bizlerden de Gaziantep'e selamlar olsun. Mustafa Yeşil Yaprak ve canım kardeşim Berkay Zabunoğlu için sıradaki şarkılar gelsin demiş. Bir mesaj daha paylaşacağım. İyi yayınlar Fırat abi. Ben Mazhar Kör, sıradaki şarkılar değerli ve aslan abilerim Muzaffer Kartal, Burak Temel, Kemal Beyazıt, Orçun Durmuşlu, Şavka Erozan ve değerli dayım İsmail Ekinci'ye ve seni de unutmayalım demişler. Teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Benden de sizlere armağan olsun. Haydi o zaman volümler yine yükselsin.
1: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

0: Mersin FM
1: 104.6.
2: Evet, tabii ki unutmayalım. Sevgili Ayhan Gökten şu anda Medcem'de mesaide olup da radyomuzu dinleyen, sesimize kulak veren dinleyicilere armağan oluyor. Ayhan Gökten bu güzel şarkımız.

Bahar geliyor. Atilla Kaya sizlerleydi sevgili dinleyenler. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla son şarkımız. Mahmut Tuncer'den gelecek. Hasan Ateş'ten çok sevdiği Can'a Biricik annesi Cansu Karaca'ya sıradaki şarkılar gelsin demişler. İyi akşamlar, ben Beysat Demir Yılmaz, kardeşlerim Doğan ve Tolga. Ayrıca geride bıraktım tüm dostlarıma sıradaki şarkılar gelsin demiş. İyi akşamlar Fırat abi, ben Ali Rıza Abukan. Sıradaki güzel şarkılar özü de sözü de bir olan Beysat Demir Yılmaz'a, Tolga abime ve Doğan abime gelsin demiş. Ben günlerden Hüseyin Dırmak, sıradaki şarkıyı kayınım Abdullah Taş'a, oğlum Tufan Cin ve arkadaşları Mehmet Kurnaz, Mehmet Gültekin, Mert Gezer, Durmuş Ali Kavak, Tolga Dal, Hasan Sakar, Fatih Sezgek, Seyfettin Tokmak, Gökhan Göktağ, Murat Ak, Kaan Tat ve tüm arkadaşları için gelsin demişler. İyi akşamlar abi, sıradaki bütün şarkılar Nuray Kaptan'dan Canımın Parçası Aslan Oğlum Ali Dölek için gelsin demiş. Sıradaki şarkı Mersin Silifke'de bulunan Seda Taş, Sebat ve Güldemir'e gelsin. Uygar Doğanay'dan şarkı istemişler ama şarkı çalmıyoruz arkadaşlar. Abi merhaba, sıradaki şarkı Canım Babam Berkay Zavunoğlu'na ve arkadaşlarına gelsin. Babacım seni çok seviyorum demiş. Doğan Demir Yılmaz'dan abilerim Beysat Tolga Deniz, Nuri Bal, kardeşlerim Erol Üşenmez, Özgür Su, Ali Şahane Alşan, Osman Bıyıklı ve Metin Mucuk, Yunus Emre Tokbilek için, Ali Dölek için sıradaki şarkılar gelsin demiş. İyi akşamlar, yayınlar. Sıradaki şarkı Can abimiz Mesut Çulacı ve Can arkadaşları Cengiz Aktepe, Tahsin Ölmez, Barış Güven, Abdullah Demir, Alper Genç, Uğurcan Yılmaz'a gelsin demiş. İsmail Eker'den Tayfun Karaca, Yusuf Alay, Mustafa Yaşar Armut, Ali Yıldız ve Erkan Kocadağ için armağan olsun demişler. İyi yayınlar, ben Mehtap Köroğlu, sıradaki şarkı oğlum Erol Üşenmez için gelsin demiş. İyi akşamlar, ben Perihan, canım abim Erol Üşenmez'e sıradaki şarkıları armağan ediyorum demiş. İyi yayınlar, iyi akşamlar Fırat, iyi yayınlar diliyorum. Biricik ablam Sema, senin sayende bugün konuştum, iyi ki varsın, seni çok seviyoruz, kendine iyi bak demiş. Boş beni de koynuma. Evet, son mesajımızdı zaten. Bugünlükle birlikteliğimizi sonlandıracağız artık Mahmut Tuncer'le. Alsın geceler diyecek abi. Katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Hakiki Erzurum'un cağ kebabı nerede yenir? Tabii ki Silifke Atayurt'ta ya da Mersin'deyseniz Yeni Mezitli Belediye binası yanında Erzurum'un meşhur cağ kebabına giderek hakiki Erzurum'un cağ kebabını yiyebilirsiniz arkadaşlar. Ve sevgili Abdülsamit ve ekibine teşekkür ediyoruz, saygılarımızı gönderiyoruz. Bu güzel şarkımızı da onlara da armağan edelim. Kolay gelsin dileklerimizle. Yarın saatler 20'yi gösterdiğinde tekrardan birlikte olacağız. Görüşünce dek selamlar, saygılar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

Duydum gülüm, evlenmişsin. Bir de oğlun olmuş. Ne hikmetse gözleri aynı bana benziyormuş. Adını da oğulcan koymuşsun. Hatırlıyorum, bir zamanlar bir oğlumuz, bir canımız olsun istemiştik ya, belki de ondandır. Duydum kızım, sen hala bana deli gibi aşık, deli gibi tutkunmuşsun. Sen hala beni deli gibi sever, deliler gibi özlermişsin. Sen hala bana aşık olsan ne olur, olmasan ne olur. Sen hala beni deli gibi sevsen ne olur, sevmesen ne olur. Ben seninle yaşarken şunu anladım kızım. Senden bana ne köy ne de kasap olur. Sen var ya sen, sen hayatımda tanıdığım en yalan, en yılan, en sahtekar olansın. Sen var ya sen, ulan akrep kendini sokan, ulan çıngıraklı yılan. Sen benim ömrümü, sen benim yüreğimi tükettin. Allah da seni tüketsin.

Sensizlik yoruyor, aşk ağlıyor, başka ten.

sen bekle, sonra terk edin. En güzel çanda kadere yenin. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

Ne bir mektup, ne bir selam. Bir başıma kaldım burada. Yok halimi gelip soran. Ölüm, ölüm, öldüm burada. Duvarlar da konuşmuyor. Dertlerimi bölüşmüyor. Zalim kullar, zalim kullar gülüşüyor. Ölüm, ölüm, öldüm burada. Ölüm.

bayram olur, seyran olur. Hepsi bana haram olur. Sayılı gün, sayılı gün gitmez durur. Ölüm ölüm öldüm burada. Bilmiyorum nasıl etsem, başım alıp nasıl gitsem. Kurtulurum ölüp gitsem. Ölüm ölüm öldüm burada. Ölüm ölüm

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Şimdi şarkılarım arasından hangisinin ilk şarkı olacağını seçemedim. Sonra son zamanlarda çok sık dinlediğim bir şarkıyla giriş yapmak istedim programa. Aşk bir mevsim gelmez bir daha diyeceğiz. Hem o ayrılık sonrası garip boşluk, hem de gitme vakti gelmiş ama insanın eli hala sevdiğinin elinde, öyle bir durum var ya, aklı da tabii ki hala yaşananlarda. Size tam olarak o hissiyatı veren bir şarkı.
2: Sonu yok bu elveda değişti.
1: Gelmez bir daha.
2: İlk defa olmuyor ki.
1: Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugünün en güzel şarkılarını tabii ki kendilerine armağan ediyorum. Kolaylıklar diliyorum kendilerine.
2: Gizli gizli sessiz içimden bu sefer
1: selamlarımızı gönderelim. Ve sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşabilirsiniz.
2: Aşk bir mevsim gelmez.
1: 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
2: Bu şehir alışır.
1: Mesajlarınızı bekliyorum.
2: Ya bugün günlerden senden sonra.
1: Siz bizimle mesajlarınızı paylaşın ki biz de sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabilelim. Şimdi sizlere ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum. Pinhani ile Aşk Bir Mevsim sizlerle.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Selin Yayında. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi bir istek şarkım var. Ferdi Tayfur, Vurmayın Yıllar şarkısını uzun yolda direksiyon sallayan tüm şoför dostlara armağan ediyorum demişler. Hayırlı yolculuklar diyelim bizler de. Kolaylıklar diliyorum.
1: Gülmüyor artık sevdiğim yanımda. Olmuyor artık.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selim'de Ezgiler programındayız. Şimdi güzel bir yorum dinleyeceğiz. Kalafko ekibinden selamlar demişler. Bizler de selamlarımızı gönderelim. Sıradaki şarkıları ekran başından ayrılmayan tüm grafik ekibimize gönderiyorum. Zor zor, işiniz zor. Ama çok da güzel hakkını veriyorsunuz yani. Yaptığınız işlere gerçekten bayılıyorum. Selamımı gönderiyorum tekrardan sizlere.
2: Fenek ne derdin var?
1: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Yazın yar kar başıma. Cenk Ater Doğan yorumuyla sizlerle.

0: Bir istek şarkıyla daha devam ediyorum programa. Kolay gelsin. Orhan Ölmez Kar Tanesi şarkısını yan ilçede görev yapan canım nişanlım Melis'e armağan etmek istiyorum. Sabahın yorgunluğunu unuttursun, seni çok seviyorum demişler.
1: Sözlerin şiir gibi, elini tutsam, yüzüne baksam.
0: Zaten yorgunluğun en iyi ilacı, en etkili ilacı bence şarkı. Yani çok doğru yerdesiniz.
1: Emrin olur.
0: Ve bu programda herkesin bir şarkısı var.
1: Çıksam, mucizem olsam, doğduğum gün olur sanki aşk kurtarır.
0: Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
2: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift.

0: gidemezsin, gidemezsin.
1: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerim de sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün, bir güldürsün.
2: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

bazen acısını dindireceğini sandığı kişinin tam da canını en çok yakan kişi olduğunu çok geç anlıyor. Size hiç iyi gelmediğini, kalbinizi yorduğunu bile bile o insandan vazgeçmek tabii ki kolay olmuyor. Bir köşede yalnız kaldığınızda, geçen zamanın ardından pişmanlık duysanız da tek bir söze muhtaç oluyorsunuz. Ama bazı insanlar iyileştirmeyi, gönül almayı hiç bilmiyor.

Şimdi Deniz Toprak dinleyeceğiz. Senin Hikayen diyecek. Sıradaki şarkıyı limanda ter döken tüm işçi kardeşlerime armağan ediyorum demişler. Canım, ben bir ömür boyunca. Sıradaki en güzel şarkılarımız. Uyumaz. Alın teriyle ekmeğinin peşinde koşan tüm emekçi kardeşlerimize, ustalarımıza armağan olsun. Selamlarımızı da gönderelim. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz.

Programımıza Öz Baykurt Arma sponsorluğunda devam ediyoruz. Akdeniz Tesisat'tan selamlar demişler. Sıradaki şarkı benden tüm Mersin esnafına ve bizle ter döken usta kardeşlerime gelsin. Gelsin tabii ki selamlarımızı gönderelim.

0: Öldürdün beni diyeceğiz.
1: Mümkün olmadan benim bu dertlerimi yok bileceksin.
0: Sizleri Orhan Gencebay'la baş başa bırakıyorum.

0: ve reklamlardan önceki son şarkımız. Şimdi az önce Orhan Gencebay dinledik, öldürdün beni diye anons ettim hatta, ama artık bu şarkıları kim ayarlıyorsa. Acı gözyaşlarım dinledik az önce. Sanırım sıra Orhan Gencebay klasörüne gelmiş. İlk defa yaşanan bir şey de değil ama işte dikkat etmek, kontrol etmek gerekiyor. Şimdi sizleri Funda Arar'la baş başa bırakacağım. Bu güzel şarkımı da Özbay Kurtarmaya Ali Özbay ekibi ve müşterilerine armağan ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum, ölüyorum kederimden sizlerle.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halim.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Ben bir deliyim aşkından. Ayıramazsın, ayıramazsın beni canım. Çıkaramazsın, çıkaramazsın yüreğimden. Uyuyamazsın, uyuyamazsın düşünmeden.

seni, seni nasıl sevdiğimi, kalbin nereden bilebilir? Sen hiç aşık olmadın ki, sana yalan gelebilir.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam edecek.

reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi güzel bir istek şarkıyla devam ediyorum programa. Bir derin sevdaya düştüm, anlatmaya ömür yetmez diyeceğiz. Selamlar Selin Çamlıyayla'dan Merve ben. Sıradaki şarkı komşum Nermin'e gelsin demişler ve bizden Bir Derin Sevdaya Düştüm şarkısını istemişler. Selamlarımızı gönderelim. Anlatmaya ömür daim dönen bu dünyada her şey biter, sevda bitmez. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Şu hayatta
1: ayrılığın tabii ki kimseye bir hayrı dokunmaz. Pişmanım alım. Gidenin arkasından kalan sadece bitmek bilmeyen bir özlem ve derin bir yalnızlıktır. Bir yemin ettim. Ya insan biliyor ki yabancı eller kimsenin gerçek kıymetini bilmiyor. Üzüntün elleri. Ve kimse bir başkasını o içten gelen saf duyguyla da sevemiyor. Soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Ayrılık hayır getirmez, gitme gülüm şu gönlümden dedik. Dönemem. Şimdi hemen bir mesaj daha paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı kızım Alya'ya ve sabahtan beri yorulan canım eşim Berin'e ve tüm ev hanımlarına gelsin demişler. Bana ev hanımlığı. Asla işi bitmeyen o iş. O kadar zor ki. Sonu gelmeyen işler silsilesi. Sanırım bu şekilde tanımlayabilirim. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Şimdi sizlerle bu güzel şarkımızı dinleyeceğiz. İbrahim Tatlıses sizlerle.

0: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımıza İbrahim Erkal'la devam ediyoruz ve çok tatlı bir mesaj almışım. Merhaba babaannem, sizi dinliyor. Onun yerine yazıyorum. Sıradaki şarkı benden kendime ve tüm fedakar babaannelere, anneannelere hediye olsun diyor demişler. Olsun olmaz olur mu?
1: Açmasınlar, kuşlara da küstüm.
0: Selamlarımızı gönderiyoruz.
1: Selamımı kesti dostlar.
0: Ama istek şarkı da bekliyorum ya.
1: Güllere de küstüm. Açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamımı kesti.
0: Şimdi sizlere
1: dostlarımdan
0: İbrahim Erkal'la baş başa bırakıyorum. Güllere de küstüm sizlerle.
2: Sevgi Selin'de Ezgiler.
3: Selin yayında.

Yere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm, uçmasınlar, selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm,

sen kokacaklar. Fallara da yazık, sen çıkacaklar. Dostlarıma yazık, senin gibi olmayacaklar. Güllere de yazık, sen kokacaklar. Fallara da yazık, sen çıkacaklar. Dostlarıma yazık, senin gibi olmayacaklar.

İşte hayat en sevdiğinizi, en güzel yanınızı elinizden aldığında içinizdeki yaşama sevinci de onunla birlikte çekip gidiyor. Çevrenize, en yakınlarınıza, hatta kendinize bile küsüyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki hiç kimse, hiçbir şey onun yerini tutamaz. Aklım hiç almıyor. Şimdi çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz programımıza. Her şeyi bir anda silmeyi. Bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan ediyorum. Git diyorsun, nasıl giderim? Umutlarım ne olacak? Acıların, gözyaşların hesabını kim soracak? Seda Sayan yorumuyla inkar etme sizlerle.

Şimdi programımıza çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Ama aynı zamanda yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Hemen bir mesaj paylaşacağım. Yayınlar Gözne Yaylası'ndan emekli öğretmen Müfit ben demişler. Sıradaki şarkı, merkezde çalışan oğlum Kaan'a ve tüm eski öğrencilerime armağan olsun, sağlıkla kalsınlar demişler. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim. Ama şimdi bu şarkı beni mahvedecek gerçekten. Çok çok iyi dinlemenizi öneriyorum. Bir tavsiye. Sarılmadan uyuyam. Hemen şarkımızı başa alalım. Ölürüm o zaman. Müslüm Gürses sizlerle, radyonuz Mersin Efendi.

alışmışım ki sana sarılmadan uyuyamam. Eğer kaybedersem bir tanem seni, ölürüm o zaman yaşayamam. Eğer kaybedersem bir tanem seni, ölürüm o zaman yaşayamam.

aşkımla çarpmazsa eğer, ölürüm o zaman, yaşayamam ben. Ölürüm o zaman, yaşayamam ben. Yaşayamam ben.

Ellerin ellerimi tutmazsa eğer, gözlerin gözlerime bakmazsa eğer, yüreğim aşkımla çarpmazsa eğer.

zaman yaşayamam ben. Yüreğim aşkımla çarpmazsa eğer, ölürüm o zaman yaşayamam.

0: yaşatan.
1: Harika bir şarkıyı daha geride bıraktık ve şimdi programımızın son şarkısı sizlerle. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen ve mesajlarıyla programıma katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri Selam Şahin'le baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: mendilini. Yırtık resmini geri al sevgilim. Bende kalmasın.
1: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
2: Babalar Restali başlıyor.
3: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali'ndesiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba seslerinden en güzel resitalleri dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün ilk resitali Ümit Besen'den gelecek. Eskici diyecek. Kalbini, ümitlerini eskiciye veren dostlar için gelsin bu şarkı. O aldı götürdü ümitlerimi, o aldı götürdü hayallerimi, sana hiçbir şey kalmadı eskici. Ne olur kapımı bir daha çalma diyecek Ümit Besen. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum Ümit Besen, eskici şarkısı da sizlerle.

0: ne olur kapımı çalma bir daha.
1: Ümit ve Sen Nestri ile devam ediyoruz programımıza. Aşkta gurur olmuyor, kalp gururu tanımıyor. İşte Ümit ve Sen de gideceğim ona, ne isterse olsun, kovsun isterse beni. Şimdilik gururum bir yerde dursun. Şimdilik gururum bir yerde dursun diyecek.

0: Havalar Resitali.
1: Ömer Danış Resitali ile devam ediyoruz programımıza. El yerine koyma beni diyecek Ömer Danış. Ardından kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte arabeskin en baba seslerinden en güzel resitalleri dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşacağız. Ömer Danış, el yerine koyma.

0: Babalar Resitali, devam edecek. Devam edecek. Babalar Resitali, devam ediyor. Devam ediyor.
1: Reklamların ardından Ömer Danış Resitali ile devam ediyoruz programımıza. Biraz sevseydin diyecek Ömer Danış. Beni biraz sevseydin ölür müydün? Senin hasretin varken, gönlümü doluyorken, kördüğüm oluyorken günlerim solmasın diyecek. Ömer Danış biraz sevseydin şarkısı da sizlerle birlikte radyolarınıza ses olacak.
2: Sen sıkıntıdaysan ben zordayım. Sen ateşteysen ben kordayım. Bir gün bu dünyadan göçüp gidersen, bil ki ben senden önce oradayım.

0: Mersin FM 104.6.
1: Gözlerim bile beni kandırır. Bir gün ufuktan o hiç gelmeyecek sevgili hala bekler.
2: Babalar Resitali.
3: Arif Susam Resitali ile Bir Taverna Resitali ile devam ediyoruz programımıza. Arif Susam mutlu olmak istedik diyecek. Bizi bu şekilde ayıran kim varsa sevgi nedir, aşk nedir, şefkat nedir bilmesin. Ömrünce yüzü hiç gülmesin diyecek. Ardından da Her Şeyi Bitirdik şarkısıyla radyolarınıza ses verecek. Sizleri bu güzel Arif Susam resteliyle baş başa bırakıyorum.

0: İşte o kadar.
1: Güzel çiçekler için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun efendim.
2: Mersin efendim.
3: 104.6.
0: Babalar Mesut Ali.

yolcuyum meçhul meçhul yollara. Bu aşkı yarına götüremedik. Ne yazık sonunu getiremedik. Her şeyi bitirdik bir yalan gibi. Biz aşkı yarına götüremedik. Ne günler yaşadık bir roman gibi. Ne yazık sonunu getiremedik. Getiremedik.

Şimdi ben yolcuyum meçhul yollara. Bu aşkı yarına götüremedik. Ne yazık son.

0: Babalar Resitali.
1: Arif Susam mutlu ol istedik, mutlu olmak istedik demişti. Ama bizi ayırdılar, bizi ayıranlar da ömrü boyunca gülmesin demişti. Şimdi Cengiz Baba'dayız, Cengiz Kurtoğlu mutlu ol yeter diyecek. Sevdiği onu sevmese de, sevdiği ondan uzakta da mutlu olsa, ne olursa olsun mutlu olmasını isteyen, ondan bu şekilde uzakta da kalmayı kabul edip gönlünü buna mutlu olmasına teskin edenler için gelsin. Ardından da liselim diyecek Cengiz Kurtoğlu. Sizleri bu iki güzel şarkıyla, Cengiz Kurtoğlu resitaliyle baş başa bırakıyorum. Mutlu ol yeter ve liselim Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle birlikte.
2: Mersin FM.

0: Babalar Resitali. Damarsa damar, işte o kadar.
1: Mersin FM
2: 104.6.

0: Babalar Resitali.
1: Müslüm Gürses Resitali ile devam ediyoruz programımıza. Bu da son resitler olacak. Müslüm Baba bir ömür yetmez diyecek. Ne ilk aşklarımıza ne de son aşklarımıza bir ömür yetmez. Onlarla geçirdiğimiz bir dakika bir asıra dönüşsün isteriz. Müslüm Gürses bir ömür yetmez diyecek. Ardından da bir fırtına kopacak şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında.
0: Mersin FM 104.6. Sen
1: de yenik. Sizlerle birlikte Babalar Resitali'ndeydik. Bu güzel şarkıları çaldık bir saat boyunca. Her gün saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde 17'ye değin bir saat boyunca Müslüm Gürses'ten Cengiz Kurtoğlu'na, Arif Susam'dan Ömer Danış'a mükemmel arabesklerle birlikte sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Müslüm Gürses resteliyle sizleri baş başa bırakıyorum. Bu şarkı da gerçekten girişiyle mahveden bir şarkı.